atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azal.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Ümit'ciğim kimle ne yapılmaz?
1: Benimle Beşiktaş maçı izlenmez Fatih.
0: Haydi. Psikopata bağlıyorsun ya, değil mi?
1: Gol atınca sevinçten vururum yanımdakine. Yediğimiz zaman da üzüntüden vuruyorum. Yani...
0: Kaçta işim var?
1: Hanım'a şeye gitmiştik. Liverpool maçına gitmiştik. Stat'taki maça. Tolga Yastan gol atınca hanıma vurmuşum. İki sıra aşağı düştü hanım. Sonra gittik oradan aldık. Tabii bayağı sıkıntı oldu bizim için ama.
0: Abi ne demek vurmuşum? Aklını mı kaybediyorsun öyle olunca?
1: Abi yok yok hatırlamıyorum. Sonrası yani hani hanımın yanında göremeyince anladım vurduğumu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: fotojenik. Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını ve belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak diyen Trump, imza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir dedi. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtiyor. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği çukurda oluşan göçük altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları uçağının park yerine yanaşırken kanadı anten direğine çarptı. Uçaktaki 267 yolcu tahliye edilirken bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Sarıyer'de özel bir anaokulunda okulun sahibiyle kadın müdür arasında tartışma çıktı. Müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır, 4 işçi yaralandı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde anız yakılması sonucu yangın çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere de sıçrayan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetmek konusunda yeni haklar verildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Anahtar teslim, mutluluk.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: bulacaksın.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

efendim, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM ve şov başlar. Ve Dünya Kupası da başlar. Heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Karşımızda canımız, yiğimiz, her şeyimiz hocamız. Hazırlıklarını tamamladı ve şimdi onu karşılayacağız. Günaydın, güldürün beni diyenleri de bir görelim. Güldürün beni.

0: Ve ciğerimiz her şeyimiz hocamız. Günaydın hocam.
1: Günaydın.
0: Sıcak bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Haftayı tamamlıyoruz. Bir şey kalmadı şunun şurasında. Senaş'cığım.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın Senaş'cığım?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Şeykülerden biri demek. Sena ve kalanları efendim.
3: Açıldı. Dünya Kupası başladı.
0: Açıldı, başladı.
3: Dünya Kupası başladı.
0: Televizyonda dün beni mi açmadı bu arada?
3: Çok güzel.
0: Kaldım.
3: Çok güzel.
0: Kendim burada uydu frekans bilgilerini verirken kendim patladım.
3: Açamadı, olmadı değil mi?
0: Bir de oynarken kanalları sildim. Komple gitti. Allah cezanı vermiş. Saat 12.30.
3: Sen bunu yapıyorsan memleketimin diğer insanları neler neler.
0: Mahvoldum. Allah dedim bundan nasıl ayarlayacağım. Bir daha yaptım filan. Kanallar saçma sapan.
3: Baştan arabalar, taratmalar.
0: Bir hepsi. Numaraya işte Star gelmiş. 2'de 360 var. 3'te bir. Ya bunun bir sıralaması vardır. 1'de TRT 1 olur.
3: Tabii abi.
0: 2'de TRT 2.
3: Yıllardır böyleydi. Kendi seyretmesen de sıralama bellidir.
0: Sıralama
3: yani.
0: Bellidir
3: abi sıralama.
0: Yapamadım, kaldı öyle, Allah kahretsin dedi, bıraktım işte. Ya. Eve deyince benim büyük bir iş bekliyor yani. O çünkü iştir çünkü.
3: O tabii, onu dizme işi vardır abi. Onu oradan oraya taşı, bunu buradan buraya taşı.
0: Bunu nasıl yapıyorduk?
3: Bir de öyle bir şey var. Unuttun çünkü ne zamanında taşımadın kanalı.
0: ChatGPT'ye soruyorum, o bilmiyor. Saçma sapan uyduruyor. Televizyonun markasını bulayım dedim. Eğdim, arkasında yazıyordur belki modeli, marka numarası. Televizyona erken bir de televizyonu düşürdüm mü? Allah dedim ya, bu nedir ya? Bu nedir dedim
3: abi
0: ya.
3: Abi üzerinde bir şey var.
0: Nazar üzerinde, mı?
3: Nazar var. Nazar var.
0: Yani zor zamanlar yaşadım dün akşam.
3: Şimdi bugün eve gidince demek ki sevgili... Televizyon çalışıyor mu? Onu en
0: çalışıyor problemi.
3: Televizyon
0: düşürdüm derken dizime, yani ayağımla tutuyordum. Ayağıma düştü şey bir yaptı. Anda. Tuttum, yakaladım yani.
3: Potu, Allah,
0: tuttum onu, şey yaptım.
3: Allah, televizyon şimdi 50 binlik olmayalım.
0: Evet, olmayalım. Hakikaten olmayalım. Televizyon fiyatları uçmuş.
3: Ya, normal bir şey söyledik, 50 değil.
0: Sizi günaydın yazarken yolu kaçırdım. Artı 25 dakika. Hoppa.
3: Aman.
0: Hoppa ya, yarın yaz geldi.
3: 25 dakika çok fazla, bu nasıl bir yol kaçırma ya?
0: Zehrali yazıyor WhatsApp'ında da. Zehra mı Ali mi bilmiyorum.
3: Zehra ve Ali işbirliğiyle sevgili Yıldırım.
0: Yoruşum, günaydınlar. İstenmeyen bazı kanallar var. Onları ayarlamak, silmek için kanal açmak gerekiyor. Yani zor iş diyor Yavuz diyor.
3: Tabii.
0: Büyük zor iş.
3: Emek gerekiyor, emek.
0: Bugün deneyeceğim inşallah.
3: İnşallah yaparsın.
0: Bu işler niye erkekleri kilitleniyor onu da bilmiyorum yani. Hanım halletsin, ben mutfağı temizleyeyim.
3: Al sen yap, ben mutfağı.
0: Evet abi.
3: Teklifte bulundun mu?
0: Bulunmadım da.
3: He işte, bir şey teklif yap, etmek lazım. Evet. Karşı taraf ne diyor, ona bakmak lazım.
0: Teknikten birini götürsen. Aa, Selahattin'i bugün ben... Selahattin dedim ki gel öğle yemeğini biz de yiyelim.
3: Oo, sen şimdi sote yaparsın. Tavuk sote, et sote, bir şeyler
0: yapmam
3: yaparsın.
0: Yapmam mı?
3: Of.
0: Öttürürüm. Fenasın. Bilirsin.
3: Bilmez miyim ya?
0: Mutfakta iyiyimdir.
3: Tabii abi, her yerde iyisin. Mutfak ayrı iyisin.
0: Mutfakta ayrı iyiyimdir.
3: Mutfakta ayrı iyisin.
0: Hocam biraz beni ötesenize be.
3: Ya sen acayip bir varlıksın ya. Sen
0: mutfakta.
3: Mutfaktan mı bahsediyorsun? Mutfakta inanılmaz.
0: Mutfaktan bahsediyorum. Neyden bahsediyorsun? Olmasın.
3: Efsane bir el lezzetin var bir kere.
0: İyiyimdir ya.
3: Yani dokunduğun her şey lezzetleniyor.
0: Size de.
3: Bana da bir dokunsanız azıcık.
0: Yok öyle değil. Dokunmadık mı zamanında?
3: Ama geçti.
0: Elinizden
3: geçti.
0: Tutan kim bu sektörde?
3: Zaman
0: bana
3: geçti.
0: Bir dakika, bana bir söyler misin?
3: Kalmadı, kokusu kalmadı.
0: Sana bir şey dinletmek istiyorum.
4: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umutlu olan beraberliğiniz başlamış.
0: Şuradan geldiğin, evet, seviyeye bak. Şuradan. Bıraksak böyle kalırdı.
3: Sadece ses tonu, cümle yapısı aynı ama hala.
0: Hayır, hiç ayrı fikirde değilim sizinle. Miskin. Ya oğlum.
3: Rahatsız ve devrik olmaya
0: devrik.
3: Devam ediyor hala. Seviyorum.

0: Ya Murat diyor ki abi dün senin milli takımda oynuyorsun ve hiçbir şarkıda adın geçmiyor. İnsan morali bozulur ya diyor. Ya mesela Montella'yı hiç duymuyoruz.
1: Hiç adı yok yani. Bir de sevgili Bush mesela Yılmaz Morgül'ün yaptığı şarkı çok güzel. Ben çok beğendim.
0: Ben de bayıldım. Çok en eğlencelisi.
1: En eğlencelisi, en eşlik edilebilirisi. Lirisi. Ama şarkı neyse. Şöyle bir şey var sevgili Yıldırım. Şimdi şarkı güzel de teknik direktörün içine karışılmış.
0: Hmm.
1: O oynamalı, bu oynamalı.
0: Ha, öyle olmaz.
1: Ya bırak Yılmaz'cığım, sen karışma oralara.
0: Karışma, o sana bırak, karışıyor mu?
1: Sen buraya, yok sen La'dan söyle diyor mu
0: Montella? Demiyor, Montella öyle bir şey söyler mi?
1: Demiyor, yok Kerem oynamalı. Ya belki sakat adam ya.
0: Belki oynamak istemiyor.
1: Belki Abdülkerim Cansız oynayamayacak.
0: Oynamak istemiyor, gününde değil.
1: Değil belki. Oynasaydı, oynasa keşke gibi şarkıları değiştirirsek.
0: Ama ben sana söyleyeyim, bak bir olur bir oluruz yolunda bir.
1: Yılmaz Morgül 2.
0: Yılmaz Morgül net 2. Senacığım puanın.
2: Kesinlikle 2.
0: 10 üzerinden 10. Ben kesinlikle. Çok beğendim. Ben çok beğendim.
1: İyi ki de yaptı be.
0: Çok güzel
1: İyi
0: olmuş.
1: İyi ki de ya şu. Vallahi. Şu. İlk başta bir besmele çekiyoruz. Karnımıza çekiyoruz ayaklarımızı. Yılmaz Morgül Spor'u seyrettin mi?
0: Yok seyretmedim. Aa! Ne yapıyor, nasıl yapıyor?
1: Yılmaz Morgül Spor'u bir yapar mısın?
0: Ne yapar mıyım?
1: Yazar mısın?
0: Ha, açar mıyım?
1: Sesi de var onun inceden. Yılmaz Morgül Spor'u. Evet spor. Yeni bir Yılmaz tane televizyon kanalında sevgili
0: Morgül
1: Yıldırım.
0: Spor'u. Hemen açıyorum.
1: Orada
0: hemen
1: çok
0: açıyorum.
1: Güzel.
0: Şu.
3: Yılmaz yıllar sonra ben çok fenayım artık. İşte yürüyüşümde zorlanmalar oldu falan. Sakın bunları kabul etmiyorum. Sakın diyorum. Sakın. İşte
2: Yılmaz,
3: yani dualarımı yaptıktan sonra bir şey mesela uyduruyorum hani... bildiğim duaları işte mesela bak bu parmak hareketleriyle başlıyorum. Sabah anlatabiliyor muyum? Bunlarla başlıyorum. Bunlar. Sonra ayaklarımı kaldırıyorum bunlardan böyle. Tak tak tak tak tak tak tak. Anlatabiliyor muyum? Sonra yatakta hareketler. Şuraya mı geleyim?
2: Buraya gel. Ha.
3: Şuraya mı geleyim?
2: Gel.
3: Yani neler yapıyorum? İşte yatakta dualarımı yapıyorum ya. Yatakta hareketler başlıyor.
2: Ha dur.
3: Benim. Mesela yataktayım ya ben bu şekilde yatıyorum ya. Bak mesela şimdi bu hareketle başlıyorum ben güne. Bu.
2: Kaç
3: bu. Şimdi hani

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bankam.com bank kartıma bin.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atosun gözünde,
4: gözler üstünde. Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla sararda. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Sen bir hayvan bakacak olsan ne bakardın?
5: Kuş olabilir.
4: Ne kuşu?
5: Kafesinde durabilecek.
4: Serçe.
5: İstediğim zaman sevebileceğim.
4: Serçe gibi.
5: Evcil kuşlar. Kuş güzeldir sanki.
4: E alalım bir tane muhabbet kuşu al.
5: Aldık, muhabbet kuşunu da aldık.
4: Ne oldu?
5: Onu da 6 ay bekledim. Yani hiç 6 ay boyunca bir kuş gelmez mi yanıma?
4: Gelmeyebilir.
5: Gelmedi, ben içerledim. 6 ay bekledim.
4: 6 ay ne oğlum, 6 ay kuş dünyasında 6 ay çok kısadır.
5: Yeterli ya, muhabbet kuşu ne kadar yaşayacak ki?
4: Olmaz. Olmaz öyle.
5: Bir gel bir seveyim ya, bir gel başını bir okşayayım.
4: Sana başını okşatmayınca sen verdin.
5: Canım sıkıldı tabii. 6 ay kuşuna dokunmadan durabilir misin?
4: Duramaz. Sen çok da haklısın. Bak burada haklısın.
5: Yani.
4: Burada haklısın. Yani
5: besle büyüt, dokunama kuşuna.
4: Dokunama kuşuna. Dokunan biraz söyleyin lütfen. 3, 2, 1.
6: Dokunama kuşuna da elleyema kuşuna.
4: Karadeniz şarkısı mıydı? Evet.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Yaklaşık 5-6 yıl önce programın başladığı ilk yayından itibaren dinliyorum. Ama bizim 6 yıldan fazla oldu değil mi?
1: Evet, 2018 Temmuz'da başladık sevgili Yıldırım.
0: Evet efendim.
1: 8 yıla doğru gidiyoruz.
0: Ali abinize selam çakın.
1: Ali Bey selamlar.
0: Selam Ali'ciğim.
1: Günaydın.
0: Abi bu nasıl bir zaman? Her dinlediğimiz şarkıda tüyler diken diken, videoda gözlerimiz doluyor diyor.
1: Öyle.
0: Şimdi formalara bakıyorlar, oyunculara formaları gösteriyorlar. Hani hangisi daha güzel filan diye. Bir İngiliz oyuncu galiba.
1: Haaland vardı. Haaland, Erik Haaland. Türkiye milli takım formasını ona gösteriyorlar.
0: Bu nedir ya diyor. Bu çok temiz, evet, çok şık duruyor diyor. Ortada bayrak var diyor.
1: Bizde bayrak güzel. Ortada çünkü.
0: Evet, çok havalı ortada. Diyor. Çok havalı diyor.
1: Diğer takımlara böyle göğüs taraflarında oluyor. Sağ tarafta oluyor, sol tarafta oluyor. Hepsi hikaye. Yalan.
0: Brezilya demiş ki en iyi bizi uğurladık demiş şeyi, milli takımımızı. Onlar biliyorsun. Nasıl uğurlamışlar biliyor musun? Uçak var. Uçak duruyor havalimanında. İki tane itfaiye aracı su sıkıyor tepeden.
1: Bu mu?
0: Biz en iyisimiz yaptık.
1: Ya dedi. Siz seyretmediniz ulan, galiba.
0: Biz nasıl bütün, uğurladık görmedin
1: bütün
0: mi?
1: Bütün dünyadaki influencerlar bilmem kimler ne videolar çektiler. Bir tanesi şey olmak üzere bu I Show Speed vardı ya, o da aynı şekilde. Bizim o geçit törenini görmediniz galbiba. 4000 tane arabayla. 4000 tane arabayla. Brezilya. Karnaval dersen.
0: Tıraş. Karnavalda Brezilya.
1: Karnaval dersen tamam varım, karnavalda var.
0: Karnavalda ben de varım.
1: Karnavalda var.
0: Kralına varım.
1: Ama öyle bir takım bize itfaiyeyle hortumla su sıkmak nedir ya?
0: Ya bizde kaç tane tokla gönderdiler ya?
1: Ya kaç tane ya? Kaç tane? Köprü doldu köprü.
0: O yüzden boş yapmayalım sevgili Brezilya. Allah aşkına tamam. Hiç, futbolda da iyisiniz.
1: Bak hiç sabah kabul sabah Brezilya hesapla yazım yoktu, geldi şu an.
0: Saplamak demeyelim ona da
1: laf
0: yani.
1: Laf söylemek. Laf, bizim lafımız bu.
0: Beyler yanlış yere mesaj atıyorum. Ali Bey doğru yere atıyorsunuz efendim. Görmemişizdir. Ali'deki özgüven bende olaydı.
1: Yanlış yere.
0: Ben attıysam kesin okumaları lazım.
1: Günaydın
0: ya.
1: Yaptığımız değil miydi Ali Bey? O değil miydi?
0: Yok ya? O başka. Bu Ali Osman. Bu Ali Osman. Biz Türkiye ne demiş anlamadım. Efendim dur bakayım. resmen saat sayıyorum artık diyor. Başlasın artık demiş efendim.
1: Az kaldı.
0: Valla bazıları eleştiriyor hani. Milli takımın maçı var. Dünya Kupası başlıyor. Kimsenin umurunda değil diye şeyler yazılar yazıyorlar. Ben o heyecanı görüyorum insanlarda ya.
1: Abi herkes nasıl kimsenin umurunda değil ya? Ne olsun istiyorduk
0: biraz
1: yani?
0: Biraz halka karışın kardeşim. Sizin kendi çevrenizde konuşulmuyor olabilir.
1: Biz burada her gün marşlarla, konularla, bir
0: sokakta
1: şeylerle.
0: Sokakta da öyle.
1: Sokakta da öyle. Televizyonlar da bekliyor. Yayınlar yapılıyor. Bir sürü şey var ya.
0: Gayet bekleniyor.
1: Birazcık olayın içine girelim ya.
0: Markete gidiyorum. Markette konuşuyorlar. Duyuyorum.
1: O konuşuluyor sevgili Yıldırım. Bir kere hiç konuşulmasa saatleri konuşuluyor. En önemli konu saatleri
0: konuşuyor. Nasıl olacak
1: konuşuyor
0: ya? Kalkabileceğiz mi ya falan?
1: 7'de 6'da 5'te diye konuşuluyor.
0: Evet.
1: Sırayla
0: evet.
1: 7'den başlıyoruz. Alıştıra getirmişler.
0: Geriye doğru.
1: İlk başta bir 7'ye alışır sonra 6 hafta.
0: Evet. Tabii Dünya Kupası serüveni bitmeye yakın. Hatta işte ortalarında belki artık enleri de konuşulmaya başlanacak.
1: Tabii.
0: Şöyle böyle diye. Şimdiden enleri belli. Dün söylemiştik, bugün hatırlatalım. Serüvenin en fazla kilometre yapacak takımı Türkiye milli takımı.
1: Evet.
0: Forma olarak en iyi formaya, en asaletli, en havalı formaya sahip Türk milli takımı olduğu da. Biz söylemiyoruz bunları, onlar söylüyor. Biz söylemiyoruz, onu söylüyor.
1: Bizim dilimizden değil yani.
0: Zaten dünkü seremonide de değil mi? O yuvarlakta da.
1: Evet, açılış töreninde.
0: Abi sanki bizimki en güzel.
1: Başkayız ya.
0: Vallahi başkayız.
1: Bak.
0: Bir tane söyle video atmış, en güzeli sensin diye. Çok güzel görünüyor.
1: Öyleyiz. Brezilya, başka görünüyoruz.
0: Brezilya karnavalda eskiden iyiydi diyor.
1: O da mı bitti?
0: Artık bizde diyor Adana portakal çiçeği var diyor.
1: Festival.
0: Bizim festivalimiz daha iyi diyor.
1: Bizim festivalimiz de güzel de karnavala şey yapmayalım.
0: Şimdi evet.
1: Yani Rio'ya.
0: Rio'nun üstüne de.
1: Orada başka bir şey var abi. Danslar var.
0: Ne yaptın şu an sen?
1: Rio yaptım. Rio taklidi. Dinleyicimiz görmedi. Sana yaptım.
0: İşte yapma bana.
1: Şovum sanaydı.
0: Tamam da benim de dikkatim dağılıyor ya. Bana doğru yapma yani. En azından şöyle dönerek yap.
1: Arkamı dönerim bir dahaki sefere.
0: Peki Dünya Kupası için İran'a yapılanı duydunuz mu diyor. Sadece maç günü Amerika'ya uçup sonra geri Meksika'ya gidecekler. Amerika'da kalmaları yasakmış İran milli takımının. Ya aradılar, deli gibi arıyorlar.
1: Neler ya, herkesi aradılar. Herkesi aradı. Belçika milli takım formaları bir Belçika milli takımını uçaktan iniyorlar falan. Terörist muamelesi yaptılar herkese.
0: Ya bu kadar da değil bir kardeş.
1: Ya ödleri.
0: Korkuyor. Çok korkuyorlar.
1: Çok korkuyorlar.
0: Evet.
1: Korkuyorlar.
0: İzlen Hanım demiş ki inşallah elimiz boş dönmeyiz demiş efendim.
1: İnşallah dönmeyiz. İnşallah. Tek temennimiz bu.
0: Yani hiçbir şey olmadıysa oradan birkaç FETÖ'cü bulup buraya getirirsek. O kadar mutlu olurum ki.
1: Şakalarınız çok iri Fatih Bey.
0: Neyi?
1: Şakalarınız çok iri.
0: Biraz eridir. İnşallah. Hani çünkü... Var ya bir iki tane orada.
1: Var.
0: Ve bizim bir iki derken aslında...
1: Yani kaç tanedir kim bilir?
0: Hayır bir iki tane kesin almamız lazım. Kesin olan var
1: garanti.
0: Ya, evet.
1: Konti garanti.
0: Şu vatan hainlerinin oradan gelirken ya kupayı alamadık ama bunu getirdik. Mesela bu da güzel olur.
1: Kupayla beraber kupanın içine sokup da getirebiliriz.
0: Karakter olarak da sağlar.
1: Kupa vücut... bozulur.
0: Kupa bozulur.
1: Kupa bozulur.
0: Onlar dokundukları her şeyi bozdukları için.
1: Kupa bozulur Fatih.
0: Evet. Söyle.
2: Bavul anca. Bir bavula.
0: Anca bavulu olur. Bavul olur.
1: Ona da çok masraf etmemek lazım.
0: İnşallah dolu gelirler. İnşallah. Bizim şeyler de orada. Polislerimiz de orada.
1: Tabii bizim şeyler var ya işte korumalarımız. Milli takımımızın korumaları.
0: Evet. Dur bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Bir sürpriz gelir mi?
1: Hop birini getirdik diye.
0: Al bakalım.
1: Al. Buyurun.

0: Hadi soralım dinleyicilerimize. Sevgili dinleyenler, milli takımın maçını nerede izleyeceksiniz? Kimle izleyeceksiniz?
1: Ne yapıyorsunuz o gün? O sabah ne yapıyorsunuz?
0: Pazar sabahı. Bize bir WhatsApp'tan yazar mısınız?

0: sorduk. Nerede izleyeceksiniz? Kimle izleyeceksiniz? Pendik Merkez Camii önünde. Orada diyor bir organizasyon var diyor, ona katılacağım diyor. Hep beraber izleyeceğiz diyor. Kalabalık diyor.
1: Çok ay, güzel. Çok heyecanlı. Kalabalık olunca güzel olur.
0: Eda Akçaya. Akçakaya, özür dilerim. İş yerimdeki dev ekranda izleyeceğiz. TUSAŞ'ta demiş efendim.
1: Orada da bir etkinlik var.
0: Türk Havacılık Uzay Sanayi efendim. Selam ederiz.
1: Selam
0: oradaki
1: olsun.
0: Bütün çalışanlara. Bütün çalışanlara. Mühendislerimize. Göz bebeklerimiz onlar bizim.
1: Hepsine
0: var olsunlar.
1: Selam olsun. Günaydın.
0: TUSAŞ'a selamlar.
1: Başakşehir Millet Bahçesi'ndeyiz. Ma aile. Aynı şekilde Bağcılar Meydan'dayız. Bütün aile diyor.
0: İstanbul'lu Bahçeşehir Gölet'te organizasyon varmış. Orada izleyeceğiz. 7 yaşındaki yakışıklı oğlumla beraber evde diyor. Ama radyoda siz açık olacaksınız demiş.
1: Günaydın o zaman.
0: Pazar sabah 7'de biz de yayındayız. Altını çizelim efendim.
1: Ailecek plan yaptık. Çocuklar dahil herkes maçı bekleyeceğiz. Ma aile birlikte evde seyredeceğiz. Camide, Çamlıca Camii'nin önünde diyor. Toplanıyoruz, oradayız.
0: Türkiye, Avustralya 14 Haziran Pazar saat 7 Adana Merkez Park'ta dev ekranda milli maç turu var. Sonra da milli maç var. Sonra bisiklet turu var.
1: Arkasına.
0: Bisiklet turu yapıyorlar.
1: İnşallah galibiyet turu olur aynı zamanda.
0: İnşallah. Galibiyet arabalara turu. Bayrak kondu mu bayrak?
1: Hazırlayın.
0: Koydun mu?
2: Koydum.
1: Bayraklar hazır olsun abi
0: arabalarda.
1: Hazır.
0: Bu önemli bak.
1: Çalışanlar var sevgili Yıldırım. Mesaiye denk geliyor diyor. Artık iş yerinde seyredeceğiz diyenler var.
0: Evet, evde izleyeceğim. Tabletimi alıp eşimle deniz kenarına gideceğim.
1: Oh çok güzel.
0: Oğlum bu insan hayatında kaç kere denk gelir ya?
1: Gelmeyecek.
0: Pazar sabahın köründe.
1: Yok öyle bir şey.
0: İşte bunun sonuna kadar kullanmamız lazım.
1: Son defa belki de görüyoruz. İlk ve son defa. Bu saatleri. Yok öyle bir şey bir daha.
0: Bu yüzden iyi plan yapmak lazım.
1: Herkesin planı var ya, çalışanların haricinde, mecburi işe gidenlerin haricinde. Tarlada salatalık toplarken radyodan dinleyeceğiz sizi diyor.
0: İzmit'te Milli İrade Meydanı var diyor, orada izleyeceğiz diyor. Kapadokya'da güzel bir organizasyonda izleyeceğiz.
1: Ümraniye Meydanı'nda belediyenin namaz çorba maç etkinliğinde izleyeceğiz inşallah diyor.
0: Gideceğimiz organizasyona varabilmemiz için gece 3'te yola çıkmamız lazım. Aydın Bey demiş efendim. Gece
1: nereden
0: 3'te...
1: nereye gidecek acaba?
0: Bilmiyorum ki.
1: 4 saatlik yol.
0: Gece 3'te yola çıkacağız. Allah Allah. Şeyler yapılsın o zaman, ha, piknik malzemeleri
1: hani, hazırlayın.
0: Sandalyesiydi.
1: O kadar yol gideceksiniz bir şey
0: hanım benzesin. Zeytini koydun mu, maç var.
1: Değilsin yani.
0: Peynir, ekmek, kahvaltı bir yandan belki.
1: Oh yolda
0: of
1: giderken.
0: Be. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çoluk çocuk tüm aile beraber izleyeceğiz diyor.
1: Haydi bakalım, çalışıyorum kamyondan izleyeceğim diyor yoldayken.
0: Karımı işten alırken arabada sizi dinleyeceğim diyor. Onurcan Önder yazmış.
1: He, radyodan
0: izleyemeyeceğim, arabadan sizi dinleyerek şey yapacağım.
1: Hadi bakalım Onurcan
0: diyor.
1: Bizle beraber. Abi zaten 6 kişi olacağız Onurcan. Sen, ben, Fatih, Sena.
0: Yok yok kalabalık. Yok, hayır oğlum kalabalık. Gelecek, herkes gelecek.
1: Totem yapıyorum ben tersten. Tarihin gördüğü en az katılımlı radyo yayını olacak. Bir rekor kıracağız.
0: Totem yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bence tarihin gördüğü en kötü devre arasında çok kalabalık oluruz. En kötü devre arası.
1: 6 mesaj gelir diyorum.
0: Hayır delirme ya. Kalabalık bir kitle burada olacak.
1: Ben 6 diyorum.
0: Neden böyle bir şeye inanıyorsun?
1: Tam 7 olsun ya. Senin güzel hatırın abim benim. Gel ayağın alışsın.
0: Maça gelelim diyen kimdi? İlk fikir kimindi? Söyler
1: Totem
0: misin?
1: Yapıyorum.
2: Susar mısın? Abinin de. Çok katılım olur dedi yani kendisi.
0: Evet, o yüzden
2: söyledi.
0: Totemine inanmıyoruz.
2: Yolda değişti.
0: Yolda at değiştirdi ya. Vallahi yolda at değişti. Sevgili dinleyiciler, totem yaptı bizimkisi. Bakalım pazar günü
1: 1000
0: kaç kişiyiz?
1: 1000 kişi bekliyoruz en az.
0: Meydanda. Hep meydan. Hocam meydanları toplanılıyor bu arada.
1: Evet çok fazla
0: Manisa,
1: var sevgili
0: Atatürk diyorum. Kent Park mesela.
1: Çünkü inanılmaz bir etkinlik var bütün belediyelerde.
0: Counter ekibimize beraber izleyeceğiz.
1: İzmit'teyiz diyor meydanda.
0: Counter Strike'çılar, Vice izleyiciler.
1: Gazi Emir Belediyesi çay simit veriyor. Biz de oradayız diyor. Konya'da Mevlana Meydanı'ndayız. Oh maşallah.
0: Çok iyi ya.
1: Maşallah herkes meydanlarda. Kameralar da kurulacak sevgili Yıldırım muhtemelen.
0: Ne görüntüler bütün
1: ne görüntüler gelecek. Eğer o goller, galibiyetler gelirse var ya öf.
0: Dortmund Sultanahmet Camii. Namaz, çorba, maç. Bu duyurduğumuz şeylerden bir tanesi galiba.
1: O da Almanya'daki etkinliklerden bir tanesi.
0: 8 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocuğumla dinleyeceğim diyor.
1: Maç güzel. Kaçtaydı beyler diyor. 5 mi 7 mi? 7.
0: 7 de 7 de.
1: 7.
0: Kısa bir ara, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Peki, reklamlardan sonra geliyoruz.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bey.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Aa, bir yer buldum. Hemen arka sokakta.
5: Bizim bu şirketin arka sokağında.
4: Evet, şirketin arka sokağında.
5: Balcı mı?
4: Şöyle bir teyzemiz var, böyle yoğurt.
5: Abi, teyze varsa ben orada yokum abi.
4: Niye yoksun?
5: Teyze varsa, çünkü teyzeleri çok duyuyoruz etrafta.
4: Abi çok güzel.
5: Eskiden güvenilirdi teyzeler.
4: Çok güzel bakraç yoğurtlar var böyle, teyze yapmış. Görüyorum, her önden geçtiğimi görüyorum. Hani böyle eskiden hatırlar mısın, bakraçlar
5: biliyorum
4: olurdu.
5: Da, evet.
4: Demir, yok demir
5: bakır
4: değil.
5: Bakır işte o ya. Bakraç,
4: bakır mı?
5: Bakır, evet.
4: Bakır
5: yani.
4: Ondan yapıyor. Böyle sokağın ortasında satıyor. Üstünde de bez var. Bu beyaz.
5: Çok güzel. Bakraçla beraber
4: bakraçla
5: mi?
4: Bakraçla beraber he.
5: He, çok güzel.
4: Banu Hanım onlardan alsın gelirken.
5: O, ama sabahın o saatinde var mı teyze?
4: Ha, doğru, o saatte olmaz.
5: Yoktur, o saatte yoktur. Güzel bir ticaret, beğendim onu. Onu beğendim.
4: Görüyorum teyzeyi. Şu an çok canım çekti biliyor musun?
5: Yoğurt mu?
4: Ben hamile olabilir miyim? Yani? Her şeyi canım çekiyor.
5: Bir aşer mi var sende bu?
4: Var.
5: Hayırdır inşallah. Şu çubuğa bir tuvalette.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi. Madem Türksün...

0: Abiler pazar sabah sizinleyiz. Ama sizin de masum pili bitmezse iyi olur. Bir akşamdan kontrol edin. Sabah 5'te şahsi... Hadi bakalım. Pazar günü maçı nerede, kimle izliyorsunuz diye sormuştuk. Gelen itibariyle insanlar alanlarda kalabalık,
1: çok fazla geldi evet alanlarda. İstiyorlar. Ben evde daha çok durdu bekledim ama alanlara gidenler çok fazla sevgili Yıldırım.
0: Organizasyon da çok fazla tabii.
1: Evet.
0: Sahilde eşiyle beraber tabletten izleyecek olanlar da var. Arabada takip edeceğim diyenler de var. Radyoya gelebilir miyiz diyenler de var. Aslında iyi fikirmiş. Bu biletli olabilirdi bu mesela. Bu yapılabilirdi.
1: Bu etkinlik olabilirdi.
0: Radyoya ek bir kazanç olarak belki
1: ah
0: yapılabilirdi.
1: Ah be kaçırdık.
0: Kaçırıyoruz abi. Bunları kaçırıyoruz.
1: Yapamıyoruz ya.
0: Kaçırıyoruz ya. Bunları...
1: Ya sürekli para deyip de hiçbir yerden bir
0: hani
1: şey bulamamak.
0: Hani bana para?
1: Ebeller boş ya.
0: O gün açık öğretim sınavım var. Sizi dinliyor olacağım demiş. Sizi izlemekten daha çok keyif alacak. Ne sınavı ya, o gün sınav mı var?
1: Açık öğretim AVF'lerin herhalde sınavı var sevgili Yıldırım.
0: TV ile radyonun senkronizasyonu nasıl olacak diyor acaba. Maç esnasında açtığımızda televizyonda pozisyon bitince siz seviniyor, üzülüyor.
1: İnşallah yani.
0: Olmayacak.
1: Onu halledeceğiz buradan. Ya, olmayacak. Bir tuşa basıyoruz, bitiyor.

0: Bir saniye fark olur belki arada
1: en
0: yani.
1: En fazla.
0: Maksimum bir saniye.
1: Ayarlayacağız.
0: Olur.
1: Çok güzel çalışmalarımız var bu konuda. Dünyada olmayan çalışmalar yapıyoruz.
0: Dünya teknolojisini...
1: Selahattin Aktaş teknik müdürümüzün önderliğinde.
0: Evet efendim. Bir saniye ya olur ya olmaz. Bak onu da söyleyeyim.
2: Ne güzel ya, şeyden bahsediyordum ben. Girişler ücretli olsaydı ben de elimde tip box, kolonya.
0: Kapıda değil mi?
2: Evet, şöyle, evet.
0: Peçete. Kolonya hani böyle tuvalet çıkışlarında olur ya böyle.
1: Herkese serpele. Kalabalık olunca tabii mikrobu da kırmak lazım.
0: Tabii gelenin mikrobunu kırmak lazım. Ben ne bileyim nereden geldin?
1: Dışarıdan geliyor sonuçta, belli değil.
0: Bir tepsi börekle gelirdim vallahi size demiş. Arnavutköy Şehir Parkı'da çay çorba ikramı eşliğinde izleyeceğiz. 10 ekip arkadaşıyla beraber. Ama bazı şeyler böyle kalabalık izledi. Beraber sevinilir, beraber coşulur.
1: O zaman güzel
0: beraber
1: olur.
0: Beraber üzülür. Bir dinleyicimiz de demiş ki abiler kazanalım elbette bunu istiyoruz ama hiç diğerini düşündük mü diyor. Öyle olduğunda
1: yok, düşünmek istemiyorum.
0: Nasıl bir ruh haline bürünürüz diyor.
1: Hiç düşünmek istemiyorum diğerini. Beraberliği dahi düşünmek istemiyorum sevgili
0: abi,
1: yıldırım.
0: Abi cumartesi pazar bizim odaklandım için
1: odaklandım ben ya. Odaklandım tamamen 3 points. Yani başka bir şey düşünemiyorum.
0: Ne?
1: 3 puan. 3 puan. 3 points. Tamamen 3 puana odaklandım lütfen. Millilerimizden rica ediyorum. So sorry.
0: Banu Hanım yazmış, şirkette izleme ve dinleyicileri davet etme fikri güzelmiş, simit çay verirdik oradan da kazanırdık demiş mesela.
1: Güzel.
0: İK da artık.
1: Güzel, İK da bizden. İK. Beyler o iş öyle olmaz yalnız dememiş bak dememiş, ilk defa.
0: Dememiş.
1: İlk defa.
0: Radyoda milli maçı izleme fikri güzel. Tavuk pilav arabama getiririm diyor.
1: Öyle.
0: Orada diyor dağıtırdık diyor.
1: Şirketin
0: önünde. Öf. Lokma falan da dağıtırız.
1: Nasıl bir organizasyon bu ya?
0: Ya bunu biz nasıl kaçırdık?
1: Avustralya'nın ruhuna diye bir lokma döktürürdük.
0: Döktürülebilirdi. Yaşa damat.
1: Çıkışta ağzınız tatlansın.
0: Çamlıca Camii'ne gideceğiz diyor. Orada izleyeceğiz diyor.
1: Ulu Cami'ye giden var Bursa namaz çorba maç.
0: Mersin'den günaydın oğlum, Botan'la dinliyoruz. Botan ilk defa duydum.
1: Batuhan değil Botan mı?
0: Valla Botan yazmış. Yarın LGZ'si var diyor. Bir selam çakmıyor musunuz?
1: Selam çocuklar? Selam. Kolay gelsin kardeşim.
0: Hafta boyundan beri zaten söylüyoruz da yine söyleyelim.
1: Yine söyleyelim.
0: Botan ne demek Sayın Hocam?
1: Vallahi sevgili yıl yanlış yazmış olabilir mi? Yani böyle hızlı yazan şey yapıyor ya Botan.
0: Dur bakayım ne demek, merak ettim.
1: Bakalım ben de merak ettim. Botan ne demek Türkçe? Vardır illaki şeyi. He.
0: Çok yönlü bir kelime. Geçmişte hüküm süren Botan Beyliği'nden
1: evet,
0: alınmış
1: merkez
0: ismi.
1: Merkez bölgesi.
0: Evet efendim. Şudur diye bir manası yok, göremedim ama. Botan çayı var diyor.
1: Tamam onu biliyoruz. Anlam kolu olarak bakıyoruz. Aynı zamanda örneğin ot
0: anlam olarak bir bilemedim.
1: Bir şeyi var ya.
0: Çok şeyi var.
1: Evet.
0: Evet. Neyse bilemedim. Efendim Belçika'dan selamlar. Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılan takımların maçları genelde hepsi akşam oynuyor. Sadece Türkiye'mizin maçları sabaha karşı. Evet, Amerika'nın bir oyunu olabilir demiş.
1: Oyunu zaten.
0: Oyunu zaten.
1: Zaten öyle yani. Bir de korunan takımlar var biliyorsun. İspanya, Fransa, Arjantin, Brezilya. Bunlar yarı finale kadar hiçbirbirleriyle karşılaşmayacaklar.
0: Allah Allah.
1: Aa.
0: Gerçek misin?
1: Tabii tabii yani öyle bir Dünya Kupası seyrediyoruz. Biz de Amerika ile orada olduğumuz için mecbur en çok eziyeti çekecek olan takımlardan bir tanesi de biz olduk.
0: Ayarlanmış yani.
1: Tam kilometreler falan bunu ayarlanmış demiyorum.
0: Ne diyorsun?
1: Olabilir diyorum. 0-0 diyorum. Yani net ayarlanmıştır diyemiyorum.
0: Hmm.
1: Çünkü ayarlandığı anda orada değildi.
0: Tamam değildi. Oğlum bazı şeyleri tahminde bulunursun. Mesela şimdi sen buradan çıktın.
1: Evet.
0: Ben de evdeyim.
1: Tamam.
0: Aynı anda çıktık.
1: Tamam.
0: Eşim bana dedi ki Umut nerede? Ben ne diyorum? Evde diyorum. Seni evde gördün mü?
1: Görmedim.
0: Görmedim.
1: Tahminin o.
0: İhtimaller üzerinden evet, olumluyorum.
1: Ben de bu ihtimali evde düşünüyorum.
0: Belki de yolda kaza yaptın Allah korusun.
1: Allah korusun.
0: Ama ne dedim? Evde.
1: Evde dedin.
0: Ama %100'e de yakında eminim buna.
1: Evet.
0: Bu da onun gibi yani.
1: Tahmini.
0: Çok iyi örnek verdin bu arada.
1: Harika.
0: Örneğin güzeldi.
1: Çok iyisin.
0: Örneğin iyiydi.
1: Örneklerin önemli. Çok iri Fatih Bey.
0: Örneklerim iridir. İri örnekler veririm.
1: Verirsiniz.
0: Zayıf kalmasın diye. Sağ olun. Sağ olun. ABD nasıl finale taşınıyor? Hep beraber izleyip göreceğiz. Oyunlar olacak diyor.
1: Abi yani bu belli. Konuşuluyor. Etrafta da konuşuluyor. Birçok insan konuşuyor. Bu belli. Bazı şeyler var. Ama biz kıracağız bu oyunları diyelim sevgili yıldırım.
0: İnşallah.
1: Bu oyunları kıracağız. İnşallah. Oyunları kıracağız.
0: Oyun kırmada iyiyizdir.
1: Yaparız yani. Kırarız.
0: Oyun yıkarız, kırma.
1: Deler geçeriz.
0: Olsun olsun sorun yok, daha çok kilitleniriz demiş. Biz de hep kendimizi böyle avutuyoruz ama dur bakalım.
1: Biz o kadar çok biz bir toplum olarak sürekli kilitleniyoruz ya. Hep böyleyiz, hep böyle.
0: Mehmet diyor ki Adana'dan günaydın. Biz de maçı mangal yıkacağız, ciğer kebabı yapacağız.
1: Oo.
0: Sabahın yedisinde diye.

0: Yaparlar abi.
1: Sabah olur bu iş.
0: Değil mi?
1: O ciğer sabah olur.
0: Evet, gün geçmiyor ki Fatih Bey övgü istemesin. En kötü ihtimalle kendini över demiş. Ama iyi örnekti abi.
1: Çok iyi örnekti abi. Efsane örnekti.
0: Tamam abi, ben bundan sonra daha örnek de vermiyorum ya.
1: Dur.
0: Ver yok abi. Dur. Beni bu işe küstürüyorsunuz
1: şu
0: kardeşim.
1: Şu an dinleyiciyi karşıma almak pahasına senin yanındayım.
0: Ya hayır, bir dakika. Ben...
1: Bak, her zaman yapmam fırsatı.
0: Ben bir örnek verdim.
1: Bu fırsatı...
0: İyi örnekti değil mi dedim.
1: Çok iyi örnekti.
0: İyiydi dedim mi?
1: Çok iyi. Bugün iki yaptın ya, o yüzden. Bir de sabah bir erken saatte yapmıştın. Dinleyiciye bir değişik
0: geldi. Tamam yapmayayım abi o zaman. Normalde... Yapmayayım, tamam yapmayayım abi.
1: Dur.
0: Eve
1: dur.
0: Gideyim oturayım ben bu saatte.
1: Asla. Dur,
0: bırak şey. Abi vallahi yok. Abi,
1: süper
0: yok.
1: Örnek verdim.
0: Ben bak, pazar gelmiyorum. Pazar gelmiyorum abi. Gelmiyorum.
1: Öyle demiyor. Yanlış anlamayın Fatih Bey, öyle demez.
0: Ne diyor?
1: Diyor ki yani övgüyü hak eden bir insansınız. Bunu da hep söylememiz lazım sanki diyor. Yani onu anlatmaya çalışıyor. Normalde övgü nedir? Benden gelen bir, sürekli ben kendimi överim ya. Sen de övme dersin.
0: Evet doğru.
1: Şimdi sen yapınca dediler ki ne oluyor? Hayırdır? İnsanlar
0: ne bileyim,
1: afalladı.
0: İncindim biraz ya.
1: İncinme.
0: Yani burada sabah duşumu alıyorum, tıraşımı alıyorum, geliyorum, yediğim muameleye bak.
1: Yediğiniz muameleyi hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim.
0: Bu dinleyiciyi Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Övgülerimi elimden aldılar. Helal.
0: Çok pardon, biraz hastayım.
1: Evet, bizim de ya. Burun yok. Niye geçmiyor bu?
0: Geçmiyor ya, öyle bir hastalık.
1: Bak ne kadar oldu biliyor musun?
0: Biraz hastalığımı över misin? Nasıl hasta oldum?
1: Senin gibi hasta olan yok. Senin kadar güzel hasta olan yok. Başkalarının hastalıklarına bak, evde yatak döşek yatarlar. Ama sen geliyorsun burada her sabah.
0: Bizim Sena kızımız da öyle bak. Bir dakika, hakkını yemeyelim.
1: Sena artık hasta olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Sena nedir biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim.
0: Kendini titanyum kaplattırdı. Virüsler girmesin diye.
1: Hani böyle çocuklar anaokuluna başlar, anaokuluna da sürekli hasta olurlar. İlkokula geçer, hastalıkları birinci sınıfta bir tık daha azalır. İkide artık vücut bağışıklık kazanır ya. Sena da öyle. Geldi radyoya, gördü birçok mikrop saldırısını vücuda.
0: Dedi ki ben...
1: Yavaş yavaş bağışıklık kuvvetlendi onun da. Artık hastalıktan kastımız bizim nedir biliyor musun? Yani bir yerin kırılması, Allah korusun.
0: Bu arada dünkü maçta, yani Dünya Kupası'nın ilk maçında uzaylılar geliyordu. Ne oldu?
1: 12 Haziran bugün.
0: Ha bugün geliyor.
1: Bugün, 12 Haziran'da.
0: Bugün. Uzaylılar bugün geliyor değil
1: bugün
0: mi?
1: Bugün buluşma. Bazı dinleyicilerimiz de şey demişti sevgili Yıldırım, yok neydi ya, Baba Vanga'nın net tarihi yok demişti 12 Haziran gibi, ama 12 Haziran gibi bir şey hatırlıyorum ben okuduğumda.
2: Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz.
0: Baba Vanga öyle diyor, uzaylılar gelecek diyor.

0: geliniz. Uzaylılar hoş geldiniz.
1: Kısa bir ara, saat başı, sonra tekrar burada olacağız. Ahmet Ay, sana selam çocuklar.
2: Selam Ahmet Bey.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak buttan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Özgür Özel'i eleştirdi. Kullandıkları üslup kutuplaştırdı diyen Bahçeli, her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını ve belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak diyen Trump, imza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir dedi. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtiyor. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği çukurda oluşan göçük altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları uçağının park yerine yanaşırken kanadı anten direğine çarptı. Uçaktaki 267 yolcu tahliye edilirken bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Sarıyer'de özel bir anaokulunda okulun sahibiyle kadın müdür arasında tartışma çıktı. Müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır, 4 işçi yaralandı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu yangın çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere de sıçrayan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetmek konusunda yeni haklar verildi.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Güney Afrika gördüğü iki kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Öte yandan grubun bir diğer karşılaşmasında Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ahmet Spor'la anlaşan sportif direktör Serkan Reçber 8 gün sonra görevini bıraktı. Reçber çalışma prensibindeki fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 2 dakika.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
10: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder.
2: Kendine telif yatırtan koca yürekli insan. Helal olsun.
1: Oğlum ben ayarlamadım ki, seni ayarlıyor buraları. Bu şarkıyı ben seçmedim bu arada.
2: Tebrik ederim.
1: Ya beni dinleyiciyle karşı karşıya getirdin de ben ayarlamadım.
2: Asla Allah asla Allah. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şey benim ya. Benim amacım burada dinleyiciyle sizi karşı karşıya getirmek oldu. Az önce sizi savundum.
1: Sağ ol, çok
2: az güzel. Önce sizi övüldüğünüz konuda.
1: Eyvallah. Kızım Duru 2 yıldır ilk kez sabah kalkıp kahvaltı yapıyor. Duru öperiz. O da LGS'ye
2: günaydın gidiyormuş. Duru.
1: Ona da şans dileyelim. Duru'ya da şans dileyelim.
2: Şansı bahtı yolu açık olsun.
1: Selamlar güzelim canım benim. Başarılar. Yolunuz açık olsun çocuklar.
2: Çocuklar çok önemli. Çalıştınız, bir sene didindiniz. Evet. Uğraş verdiniz. İnşallah karşılığını alma zamanı geldi.
1: İnşallah, inşallah. 2 gün önce çaldığınız bebeğim sadece sarıl bana şarkısını bulamıyorum. Nerede diyor, kurban olayım. Bulamazsınız efendim.
2: O yok, hiçbir yerde yok.
1: Bulamazsınız. Özel şarkılar bunlar. Bizim bu tarafımızdan özellikle aranan bulunan şarkılar. Böyle bedava da vermeyiz, onu söyleyelim. Yani.
2: Belli bir meblağ karşılığında dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
1: Her gün, evet. Peki.
2: Dünle savaş bitti, saygılar. Çok iyi ya. Sözleri ayrı telif yatıyor mu?
1: Hayır. Türkiye'de güncel en fazla kazanan meslekler.
2: Aha.
1: 1 müteahhit, 2 oto yıkama, 3 teknik servis, 4 marangoz, 5 berber, 6 kaporta boyacılığı. Müteahhitler ortalama aylık 450 bin, oto yıkama 298, teknik servis 220 bin, marangoz 200 bin, berber 195, kaporta boyacıları da 180 bin kazanıyor diyor. Bunlar ortalama tabii.
2: O
1: yani,
2: yüzden ben akademik başarı için çocuklarımızı zorlamamak gerekir.
1: Ben niye bu kadar kazanamıyorum diye düşünmeyin. Ortalaması bu.
2: Bir kuaför değilseniz, bir usta değilseniz, sıvacı değilseniz, boyacı değilseniz, tesisatçı değilseniz, müteahhit değilseniz.
1: Evet.
2: Normal.
1: Normal.
2: Normal.
1: Hindistan'da sıcaklıklar 48'i aşmış. Aşırı sıcaklık nedeniyle günde 3400 kişi hayatını kaybetmiş.
2: Günde 3400 kişi.
1: Vallahi
2: mi?
1: Öyle diyor.
2: Oo.
1: Aşırı sıcak diyor. Bunlar karaydı, iyice kararacaklar ya.
2: Simsiyah.
1: Hindistan.
2: Kömür oldu, öldüler insanlar.
1: Herhalde, baksana.
2: Çok zor şartlar sevgili Yıldırım.
1: 48 derece yaşmış.
2: 48 dediği orada hissedilen kim bilir kaçtır. Dereceler 48'i gösteriyor ama.
1: Ya bu haberi en iyi Adana anlar. Başka da kimse anlayamaz, onu söyleyeyim.
2: Adana anlar, Gaziantep anlar, Şanlıurfa anlar.
1: Yanıyordur şu anda da oralar tabii. Başladı.
2: Yanmaz mı? Başladı. Tabii ki başladı.
1: Rütük çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği gerekçesiyle gündüz kuşağı programlarına ceza kesmiş. Esra Erol'a, Didem Arslan Yılmaz'a, Nur Viral. Üçüne kesmiş
2: cezayı kesmiş.
1: Evet, Müge Anlı'yı göremedim.
2: Ben herhalde Müge Anlı şey yapmıyor. Çocukların şeyine zarar vermiyor herhalde.
1: Herhalde ona.
2: Herhalde muhtemelen öyledir. Bu şey vardı ya, hatırlarsın, pandemide şey vardı, Zonguldak hariç.
1: Bu da onun gibi olmuş.
2: Ceza veriyoruz.
1: Müge bütün programlar ama Müge Anlı hariç.
2: Demek orada değişti mi Müge Anlı'nın şeyi?
1: Neyi?
2: Ne derler ona? Konsepti, programın konsepti mi değişti acaba? Bir şey mi yapıyor? Değişik bir şey mi var?
1: Ya benim anlamadığım şu, mesela bu programlarda herkes rahatsızken neden kapatılmıyor, bunu anlamıyorum.
2: En çok da onlar seyrediliyor gündüz kuşağı.
1: Tamam da kardeşim, herkes rahatsız.
2: Rahatsızız ama çok da seyrediyoruz.
1: Ya şunları izlemeyin diyor, herkes izliyor.
2: Öyle mesela, evde seyredene de sor, mesela kendi annene babana sor, bir de seyreden ben soruyorum ya. Ya bu sürekli laf söylüyor ya, bunlar da iğrenç, Allah kahretsin.
1: Ama bir yandan izliyor.
2: Niye seyrediyorum, merak ediyorum.
1: Annem de diyor ki izlemesem nasıl anlayayım saçma olduğunu. İzlemem lazım diyor,
2: merak,
1: ki anlayayım.
2: Sürekli konuşuyor ama meraktan.
1: Müge Anlı yok, ilginç.
2: Yok.
1: İyi bakalım, bir sonraki haberi diyelim mi?
2: Hadi bakalım, hayırlısı inşallah. Göreceğiz bakalım.
1: İnşallah.
2: Göreceğiz başka neler olacak.
1: Ya zaten bu ekipte reklamlarda oynayan bir tek Müge Anlı galiba, değil mi?
2: Reklamlarda şey oynuyor mu? Oynamıyor mu?
1: Kim oynamıyor?
2: Esra Erol.
1: Ben görmedim.
2: O yok, aa,
1: oynuyor. O vardı da var sanki. Tabii o da var.
2: Esra Erol da vardı galiba.
1: O da var, doğru.
2: Diğer hanımefendileri tanımıyorum.
1: Didem Arslan Yılmaz'ı ben görmedim. Nur Virel'i zaten tanımıyorum, bilemedim.
2: Onu da bilmiyorum, evet. Görsem tanırım muhtemelen şeyini de.
1: Bir markada, bir markanın reklamında oynamak isteseniz.
2: Bir markanın reklamında.
1: Kategorisini söyleyin bana. Yani temizlik bir araba mı, banka?
2: Sağlık.
1: Sağlık ürünü.
2: Evet.
1: Bir sağlık ürününün reklamında oynamak istersiniz.
2: İsterim. Sağlık ürününde. Takviye edici gıda reklamı olabilir.
1: Hmm, ben de kullanıyorum.
2: Ben de kullanıyorum.
1: Ya bir deneme yapalım.
2: Before after, eskiden ben gibi bir video giriyor.
1: Giriyor.
2: Giriyor, sarı hafif sepya, siyah beyaz. Ben orada tired. Yani yorgun, bitkin.
1: Sen giriyorsun.
2: Bitmişim. Tak ben giriyorum elimde takviye edici gıdayla.
1: Takviye edici gıdanın adı ne olsun mesela?
2: Lolokol.
1: Lolokol. Tamam Lolokol. Güzel isim. Lolokol. Sen sesten hayatım neredesin de. Ondan sonra sen de bir dakika lolokolumu almadan çıkamam hayatım. Tamam, tamam. Diyorsun tamam mı?
2: Tamam.
1: Yani, lolokol.
3: Hayatım neredesin?
2: Hemen geliyorum. Lolokolumu almadan çıkamam.
1: Almadan mı? Olmaz. Baştan kestik.
2: Sahne tekrar.
1: Lolokol.
3: Hayatım neredesin?
2: Hemen geliyorum. Lolokolumu almadan çıkamam evden. Lolokol'le artık daha rahatsınız.
1: Lolokol. Sadece seçkin keresticilerde Lolokol. Olur.
2: Olur sevgili.
1: Ekranda sen altta Umut Bezgin yazıyor.
2: Koşuyorum sürekli böyle hareket halindeyim. Enerjik.
1: Lolokol. Bence diyor ki hocamızın oynayacağı takviye edici gıdanın adı zıpkın olmalı diyor.
2: O da olabilir.
1: Tamam baştan alalım baştan. O zaman. Zıpkın.
2: Tamam zıpkın.
1: Zıpkın. Şöyle o zaman yeni senaryomuz şöyle oluyor. Sen eve geliyorsun. Sesleniyorsun hayatım neredesin evde değil misin diyorsun o sırada senin telefonun çalıyor telefonu açıyorsun sen de diyorsun ki hayatım zıpkınım bitmişti eczanedeyim geliyorum diyorsun tamam mı?
2: Tamam.
1: Evet, takviye edici gıda.
2: Tamam
1: hadi çıkırt kapı açıldı içeri girdin.
3: hayatım neredesin evde değil misin? Alo Alo hayatım.
2: Efendim.
3: Neredesin?
2: Zıpkınım bitmişti. Onu alıp geliyorum hayatım.
3: Tamam canım.
1: Zıpkın. Sadece keskin keristecilerde. Keskin keristecilerde.

0: Abiler, bu Yılmaz Morgül'ün şarkısı hangi platformda yayınlanmıyor? Söyler misiniz diyor. Oğlum söylesene. Nerede yayınlanmıyor?
1: Nerede yayınlanmıyor? Her yerde yayınlanıyor maalesef Nadir'ciğim. Maalesef. Senin için üzücü haber geldi.
0: Ama biz çok sevdik. Onu da altını çizelim
1: gayet
0: yani.
1: Gayet güzel. Ben biz çok memnunum, olmuş. Çok mutluyum. İyi ki de yapmış Yılmaz Morgül. İyi ki de yapmış.
0: Sağ ol Yılmaz'cığım. İkisi gelir mi demiş. İnşallah.
1: İnşallah. Bir dahaki kupaya.
0: Geçtik.
1: Buyurun. Bir genç sevgili Yıldırım, bir haber okumak istiyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Yöneticilik yapan babasının apartmana astığı yazıyı paylaşmış.
0: Neymiş?
1: Sosyal medyada.
0: Ver bakayım neymiş.
1: Babası yönetici apartmana şu yazıyı yazmış.
0: Tamam, ver bakayım, ver
1: bir iki bakayım. Maddesi var. Zamanınız varsa sevgili Yıldırım.
0: Varsa çok güzel.
1: Yazı şu: kimse apartmanla ilgili acil ihtiyaçlar dışında hizmet beklentisi içinde olmasın.
0: Tamam.
1: Kimse apartman boyanmıyor, bakım yapılmıyor, ağaçlar sulanmıyor, çimenler biçilmiyor ve bunun gibi sitemlerle kapımı çalmasın.
0: Güzel, tamam.
1: Kimse apartman görevlisiyle ilgili şikayete gelmesin, herkesin ağzı var, sıkıntısı olan kapıcının yüzüne söylesin.
0: Güzel.
1: Kimse komşusuyla ilgili şikayete gelmesin, komşusunun ziline basıp konuşabilir. Yönetici idari mahkeme değildir.
0: Evet.
1: Son, arkamdan dedikodumu ve gıybetimi yapabilirsiniz. Günahlarım hafifler, memnun olurum.
0: Güzel.
1: Böyle yöneticilik mi olur diyen varsa gelsin yapsın.
0: Gelsin yapsın. Ben yerinde buldum. Artık dolmuş oğlum demek ki adam. Kralına posta koyuyorum diyor.
1: Demek ki apartmanda muhtemelen sevgili Yıldırım 100-200 lira olan aidatlar. Şimdi en düşük tutuyorum ki adamın sinirini anlayayım diye. 200 lira olan aidatlar kimse tarafından verilmiyor. Öteleniyor. 4 ay olmuş, 5 ay olmuş alınmayan paralar var. Adam
0: da delirdi.
1: Dellendi bizim oğlan.
0: Dellendi bizim oğlan.
1: Helal yönetici be.
0: Valla ben de bizim siteye bir uyarı koyacak olsam herhalde öyle tahmin ediyorum ki.
1: Ne koyardınız?
0: Şey koyardım. Köpeğiniz asansöre yapınca bunu temizleyin.
1: Aa.
0: Vallahi ya.
1: Vallahi mi?
0: Vallahi billahi.
1: Büyük
0: yıldım
1: küçük.
0: Artık. Büyük küçük. Yani haftada bir büyük.
1: Oo.
0: Şey, haftada bir küçük.
1: Aynı hayvan mı peki acaba?
0: Ya galiba.
1: Ha, alışkanlık edindiyse, bir de orası koku artık yer ediniyor.
0: Orayı da hayvan benimsiyor orayı.
1: Benimsiyor orayı.
0: O yapınca diğerleri de yapıyor.
1: Yapar.
0: Koku bırakıyor.
1: Yapar sevgili evet. Yıldırım. Ya yapar.
0: Mesela bu çok rahatsız edici bir şey.
1: Ya tamam hadi. Hani,
0: apartmanınıza bir tane uyarı koyacak olsanız ne koyardınız diye dinleyicilerimize soralım ama.
1: Çok önemli üstüne. Çok önemli.
0: Evet. Apartman. Sena'ya sorayım önce. Sena'cığım, apartmanda bir uyarı koysan girişe. Yöneticisin. Bir uyarı koyacaksın. Ne koyardın?
2: Ben bizim apartmandan düşündüm şu an. Yani kokan ayakkabılarını dışarıda bırakmasınlar ya.
1: Ayakkabıların kokan ya da kokmayan diye ayırmayalım.
2: Hayır,
1: da aslında
2: ayakkabıları
1: onu
2: dışarıda bırakmasınlar. Evet. Eve alalım.
1: Ayakkabıları
0: dışarıda bırakmakla ilgili ben bir şey daha söyleyeyim de hazır madem konusu açıldı. Ya buradan ben gerekli yerlere şikayetimi de yaptım bu arada.
1: Cimer'e yaptım
0: ama. Abi bu camilerin içine ayakkabılıkları almak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bunu niye yapıyorlar, ben bunu anlamıyorum mesela. Cami içine ayakkabılık konur mu ya?
1: Konmaması lazım.
0: Ayakkabılık dediğin dışarıda olur.
1: Evet.
0: Yani
1: ilk girişte oluyor, ondan sonra caminin içine giriyorsun aslında.
0: Ay, o girişte de olmaz.
1: Ha, sen onu da diyorsun.
0: O da orada da kılıyor insanlar.
1: Tamamen dışarıda olsun.
0: Tabii diyorsun. Tamamen dışarıda olması lazım.
1: Kimsenin ayakkabısı kalmasın.
0: Evet
1: herkes,
0: abi.
1: Hepsi çalınsın.
0: Ya artık kamera var, bilmem ne var. Filan yani.
1: Bir sürü teknoloji var.
0: Evet, kullanılabilir ki artık her camide de kamera var bu arada.
1: Var.
0: Ya bunu söylemekten artık dilimde tüy bitti ya. Ne olur şu ayakkabıları, yoktu bu, yeni başladı ya bu.
1: Vardı
0: son
1: ya.
0: Son 8-10 yıldır var yani.
1: Ya ben hatırlıyorum.
0: Ben çocukken hatırlıyorum, dışarıda olurdu ayakkabılar.
1: 30 sene önce de 35 sene önce de bizim mahalledeki cami.
0: Var mıydı?
1: Tabii
0: yani. Bizde yoktu mesela, hep dışarıdaydı.
1: Şöyle söyleyeyim yani bir cam balkon gibi düşün caminin girişini, orada var. Sonra caminin ana halı mekanına giriyorsun.
0: Abi oradaki koku da içeriye gider
1: tabii
0: ama.
1: Tabii ki, ama senin dediğin komple dışarısı.
0: Ki bizim temiz olmamız lazım yani. Hani dini bir emir olarak da bunu alman lazım.
1: Tabii.
0: Sen oraya koyuyorsun, kötü bir koku.
1: Yani bu şey yaparsak ya, çoraplar da aynı şekilde sevgili Yıldırım. Temiz gitmek lazım.
0: Evet,
1: temiz
0: bu önemli.
1: Gitmek lazım.
0: Bunu konusu açılmıyor.

0: açılmışken genel her zaman açılmaz söylemiş lazım. Olalım. Evet, bu önemli. Asansörünüzün şey apartmanınızın girişine bir uyarı koyacaksınız. Ne koyardınız? Geldi.
1: Ne diyor? Her sene bir kere bir kereye mahsus verilen havuz parasını vermeyip havuzda yüzenleri yazmak isterdim. Hani sınıfta konuşanlar vardır ya, yazardık tahtaya. Bu havuz para vermeyip yüzenler.
0: Bu güzel.
1: Bebelerinize sahip çıkın, ben çıkmayacağım diye bir yönet herhalde o apartmandan şey derdi var. Babam yönetici olarak kapı şifresini 1453 yapmış, güvenli olduğunu düşünüyor demiş.
0: Site içinde aşk yaşamayalım yazardım demiş.
1: İçinde.
0: İçinde.
1: Bahçesinde herhalde.
0: Öyle yazmış.
1: Bahçesinde. Evet. Site yaşantısına ayak uyduramayanlar müstakil ev alabilir ve orada yaşayabilir.
0: Köpeğinizi tasmayla gezdirin, ortalığa salmayın yazardım. Yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmayın.
1: Aracını iki çizgi arasında park edemeyenler nokta nokta diye
0: yazardım.
1: Gerisini siz tamamlayın.
0: Eşinizle olan probleminizi gündüz çözün yazardım.
1: Allah Allah.
0: Allah Allah. Neymiş o?
1: Ya bak okuyorum şimdi, ikidir site hayatını ayak uyduramayanlar falan. 40 sene önce böyle miydi ya? Kaç tane site vardı? Hepiniz apartmanda alt komşunun çocuğuyla üst komşunun bilmem nesiyle büyüdük. Gürültü patırtı kaç kişi birbirini şikayet ediyordu. Şimdi çıktı bu.
0: Değil mi?
1: Yok, bebelerinize ben sahip çıkmayacağım. Ön otoparkta oynamayacaklar, arkada oynasınlar. Bırak oğlum.
0: Lütfen evde ata binmeyin. Bizim apartmana lazım olan ilan budur diyor.
1: Neler yapıyorlarsa evin içinde sevgili Yıldırım.
0: Hamam böceklerini içeri almayın. Hayvanat bahçesi üst katta.
1: Sitemizde yalıtım iyi değildir, ona göre yazmış.
0: Önlemimizi alalım. Kavga ediyorsanız duyuyoruz diyor ya.
1: Asansöre sizin dediğiniz vardı ya, asansöre köpekler şey yapıyor diye. Onun insan olanı da varmış.
0: Allah Allah.
1: Evet, bizde de insanı var diyor onun.
0: Ya bir teyze vardı, hatırladınız mı hastanede?
1: Hastanede.
0: Pandemi dönemi mi oldu?
1: Aşağı yukarı bir 5-6 sene oldu.
0: Hastanede ayakta.
1: Ayakta yürürken köşeye.
0: Duruyordu, yürüdüğünü de görüyorduk.
1: Hatırlıyorum onu.
0: Hatırlıyor musun?
1: Güvenlik kamerası.
0: Güvenlik kamerasını böyle önden gösteriyor.
1: Tabii.
0: Azıcık beyninizi kullanın, kendi sorunuzu kendiniz çözün yazardım diyor sitenin girişine demiş efendim.
1: Yataklarınızın yaylarının bakımını düzenli aralıklarla yaptırın.
0: Apartmanda değiliz, bahçeli evdeyiz. Niye yazılır bilemedik.
1: Ay.
0: Hasan Coşkun ve ailesi.
1: Ay. Hayalim.
0: Peki.
1: Hayalim be.
0: Herkes de şikayetçiymiş.
1: Geceleri topuklu ayakkabıyla gezmeyin evin içinde.
0: Ne biçim apartmanlarda oturuyorsunuz ya? Sağlığınız için merdiven kullanın yazardım. Site içinde kokoreç yapmak yasaktır.
1: Lütfen asansör ve çatıda yakınlaşmayalım.
0: Güvenlikçilere... Anladım, peki.
2: Ben kuyruk yağını azaltalım yazardım. Bizim apartmanda var, her şeye kuyruk yağı koyuyor.
0: Onun kokusu da bir yayılır var ya.
1: Her yere bulaşıyor, her yere.
0: Şu an 120 daireli bir sitede yöneticiyim. Doğalgaz ve su faturaları ortak. WhatsApp gruplarında her şeyden şikayet edenlerin büyük çoğunluğu faturalarını ve aidatlarını ödemeyenler. Genelde ödemeyenler şikayetçi oluyor diyor. Lütfen evde paten sürmeyin. Ya millet neler yaşıyormuş ya.
1: İnanılmaz sesler var demek ki.
0: Vallahi.
1: İnanılmaz sesler var.
0: Gecenin köründe tek kişilik...
1: Orkestra.
0: Geçtim onu. Verdim hepsini icra ediyor. Özcan...
1: Özcan demin okuduğun işte. 120 daireli sitede yöneticiyim diyen var.
0: Onun devamıymış o.
1: Ödemeyenlerin hepsini icraya verdim diyor.
0: Kanunen yasak, ifşa da edemiyorum, çıldırıyorum diyor.
1: İsimleri verseniz de bir sayalım buradan.
0: Veletlerinize sahip çıkın yazardım diyor. Evet.
1: Futbol kursunu evde alalım, sahada. Evde değil, sahada alalım.
0: Sahada alalım. Bizim yönetici zamanında yazdı bunu. Gece geç saatte ses çıkarmayın diye açık açık yazmış.
1: Balkonda sucuk yapmayalım diye, kokusu çok fazla geliyor şeklinde.
0: Balkonda sucuk da yapmazsın be kardeşim.
1: Balkonda mangal kurmuş adam balkonu. Kendi balkonuna suyu ya.
0: Ayı. Ya kardeşim.
1: Nerede yapacak bu insanlar mangalı? Nereye?
0: Sen o zaman yapıyorsun.
1: Yok, ben de yapmadım işte.
0: Abi balkonda mangal, sucuk olur mu Allah aşkına?
1: Elektrikli duman çıkartmayan ızgaralar var.
0: Tamam, duman çıkarmayan varsa olur.
1: Onunla olabilir.
0: Tamam, o zaman
1: ama
0: olur.
1: Normal mangalı körükle mörükle yuh yani.
0: Benim ilk aklıma o geldi.
1: Öbür türlüsü olmaz ya. Balkonda
0: kokar,
1: mangal.

0: dumanı var.
1: O da mangal keyfi. Düşünsene sürekli balkon.
0: Ama ayı nüfusumuz iyidir bizim. Yapan vardır. İllaki yapan var.
1: Evin içi de dolar dumanla.
0: Asansöre binmeden duş alalım yazardım.
1: Oldu.
0: Bu iyi.
1: Kapının önüne bir tane koyun.
0: O iyi bunu ver. Apartmanın içine motor koyuyorlar ya demiş. Motorlarınızı oradan kaldırın, şikayet edilecek yazdım. Kimse motorları kaldırmadı diyor. Biz de şikayet edemiyoruz. Öyle kaldı, ilan duruyor
1: orada. Edin, kime edeceksiniz edin.
0: Kime edecek ki?
1: Edin belediyeye, melediye bir yerlere edin. Site içi şeyi varsa vardır ki.
0: Samet demiş ki babam apartmana şey yazdı. Kapıyı hayvan gibi kapatmayın. Direkt böyle yazdı diyor. Hayvan gibi.
1: En güzelini yazmış. Direkt mesaj belli.
0: Ersin diyor ki ya balkonda mangal ne ki? Balkonda hayvan kesen vardı diyor kurbanda.
1: Niğde'de kurban kestiler diyor.
0: Ciddi misin
1: balkonda,
0: ya?
1: Balkonda. Kendi imkanlarıyla.
0: Abi yasak. Zaten orada olmaz ki.
1: İşin ehliyse belki hemen tık tık.
0: Ara gidiyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Geliyoruz, ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
4: seveceğim. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Bir, iki, üç Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.
2: Wolf. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Benim arkadaşlarım Dragos'ta oturan ama yalnız yaşayan zengin bir adamın cenazesine ağlayıcı olarak gitmişlerdi diyor.
4: Mesela gidiyorsun ikimiz...
3: yapma.
4: İkimiz bir de...
3: Yapma Allah aşkına.
4: Sena mesela, Sena bizi kiralamış, ağlayıcılar olarak geliyoruz mesela. Ablacığım merhabalar.
5: Merhabalar.
4: Başın sağ olsun.
3: Başın sağ olsun.
5: Biz sağ olun, teşekkürler.
4: Siteden ulaşmışsınız. Dostlar sağ olsun. Eyvallah, siteden ulaşmışsınız, geldik.
3: Ölen beyefendi ya da hanımefendi miydi?
5: Beyefendi.
3: Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm.
4: Çok kötü. Çok kötü.
5: Tamam, ben şöyle ödemeyi vereyim.
3: Sağ ol.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Sağ ol, teşekkürler.
4: Biz şu an hemen almıyoruz ama gerçi, ama hani bu önden yani, şey olsun. Ben şöyle para üstü vereyim, fazla oldu bu.
3: Para üstü verme abi. Para üstünü ağlayarak verecek.
5: Yok, üstü kalsın, teşekkürler.
4: Aa, sakız gibi.
3: Sakız gibi, para üstünü ağlayarak.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: yani programın başından beri 7'den bu yana size hep milli takımı hatırlatacak, o milli duyguları kabartacak şarkılar çaldık. Programın sonunu da böyle tamamlamak istedik esasında. Bizdeki bu coşku vatan millet bayrak sevgisinden, sizi de orada öyle görünce de mutlu da oluyoruz tabii taraftan. Yıllar sonra gelen bu coşkulu bizi birleştirecek, tekrar kaynaştıracak diyelim daha doğrusu.
1: Dünya Kupası için.
0: Evet. Hazırlık yapıyoruz. Pazar günü hazırlık yapıyoruz.
1: Pazar sabahı yayındayız.
0: Görüyorum. Burada fotoğraflar geliyor, videolar geliyor. İnanılmaz güzel görünüyorsunuz. Sağ olun efendim.
1: Teşekkürler. Çok pazar sabahı tekrar yayında olduğumuzu söyleyelim. Sevgili Yıldırım, namaz, toz, çay arkası Fetih Marşı ile yayına giriyoruz.
0: Evet. Hocamızın bu uyarısını lütfen ciddiye alalım. Namaz, toz, çay... Fetih Marşı'yla dalıyoruz.
1: Dalıyoruz, yayına başlıyoruz. Allah Allah sesleriyle.
0: Allah yardımcınız olsun.
1: Allah yardımcınız olsun. Böyle başlıyoruz.
0: Fatih Hoca gibi.
1: Böyle başlıyoruz, böyle de devam ettiriyoruz, böyle de noktalayacağız inşallah. Allah yardımcınız olsun.
0: İnşallah. Senin için coşkulu halini çok seviyorum ya. Gerçekten.
1: Sağ olun, var olun.
0: Hayvani bir şeye geçiyorsun, böyle bir moda geçiyorsun.
1: Bir anda içimden bir anda şey çıkıyor ya.
0: Coşuyorsun ya gerçekten.
1: İçimden bir şey çıkıyor.
0: Amerika'dan selamlar gençler demiş.
1: Selamlar.
0: Yarım yamalak dilimle milli takımı desteklemeye geldim diyor.
1: Aa, çok önemli.
0: Dile ne önemli? Dilimle.
1: Önemli bir saniye. Dağılın
0: maç izlemeye gidiyorsun. Dille lan kız.
1: Dil çok önemli. Dil her zaman önemli.
0: Maçta Funda Hanım'a selamlar.
1: Sadece
0: Funda Hanım.
1: Sadece maçta değil. Dil her yerde önemli.
0: Ya dil önemli de için maç izlemek için dile gerek yok.
1: Şimdi sevgili Amerika'dayız. Ya gitmişiz. İngilizce bilmek zorunda değiliz. Buradan oraya taşınan o giden insan.
0: Zaten Amerikalılar da İngilizce bilmiyor, onu söylüyorum. Onlarınki Amerikaca.
1: Kendi dillerinde onlar da çok fazla
0: tam İngilizce değil söylemez.
1: Yani o yüzden 2-3 kelimeyle sevgili Yıldırım orada anlatmak istediğimizi anlatabileceğimiz 2-3 İngilizce kelime vermek
0: istiyorum.
1: Eskiden
0: bizim bir dil bölümümüz vardı, hatırlar mısın?
1: Evet, hatırlarım.
0: Bize kelimeler öğretirdin.
1: Doğru.
0: Ver 3 tane kelime ver.
1: Tamam, veriyorum.
2: Dil dile başlıyor.
0: Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Günün ilk kelimesi.
0: Günün kelimesi.
1: Success.
0: Success.
1: Success. Nedir success? Başarı.
0: Başarı anlamına geliyor.
1: Başarı anlamına geliyor.
0: Sen nasıl yazıldığını da şey yaparsın.
1: Success 2 S ile.
0: Success.
1: Success şeklinde yazılır. İkinci kelimemiz İngilizce. Win.
0: Win.
1: Win.
0: Nasıl yazılır?
1: Kazanmak, galibiyet anlamında W-E-N win şeklinde. Win şeklinde galibiyet anlamına gelir.
0: Anlamına geliyor.
1: Günün üçüncü ve son kelimesi conquest.
0: Conquest.
1: Nasıl yazılır? Conquest. Şeklinde yazılır. Anlamı da fetihtir.
0: Teşekkür ederiz hocam. Almanca da vermenizi istiyoruz bu verdiklerinizi. Çünkü Almanya'dan da bizi dinleyen çok dinleyicimiz var.
1: Almancalarını da mı istiyorsunuz?
0: Kazanmak, başarı ve fetih. Bunların Almancasını istiyorum ama oğlum düzgün bir söylemle.
1: Tamam.
0: Çünkü konu Almanca olunca sen coşuyorsun.
1: Tamam. Fetih evet. Sevgili. Fetih, şimdi buyur. Tersten gidiyorum.
0: Buyur.
1: Fetih nedir Almancası?
0: Almancası nedir?
1: Eroberung.
0: Eroberung.
1: Eroberung.
0: Çok Almanca gibi olmadı ama.
1: Eroberung. Böyle dersen de Fransızca oluyor. Eroberung fetih anlamına gelir.
0: Gelir. Peki
1: ikinci kelimemiz gelsin. Neydi? Galibiyetti.
0: Galibiyet.
1: Galibiyet de nedir? Win di İngilizce. Almanca'da gewinnen.
0: Ne oturuyorsun öyle gewinnen gewinnen.
1: Gewinnen. Gewinnen. Almanca şeklinde G W ile innen şeklinde yazılır.
0: Gewinnen.
1: Gewinnendir. Üçüncü kelimemiz de başarıydı sevgili Yıldırım. Erfolg.
0: Erfolg.
1: Erfolg. Almanca üçüncü kelimemiz.
0: Eyvallah.
1: Daha fazla Almanca'ya ihtiyaç duyanlar için haben Sie einen guten Tag. Mesela. Merhaba, iyi günler. Guten Abend, guten Nacht, out, wie es sensen, heute morgen, heute Abend, gestern. Gibi
0: tamam,
1: kelimelerle şovumuzda sergileyebiliriz.
0: Coşma.
1: Ich bin Ayşe, wir bin Sie. Mesela.
0: Tamam oğlum.
3: Dich kannen zuhören.
0: Tamam dur artık, yeter. Öğrendik, yeter.
1: Ben çok duyuyorum bunları.
0: Gerin ben miydi? Neydi o? Bir tanesi söyledi ya.
1: Gewinnen.
0: Gewinnen.
1: Gewinnen.
0: Şu Yargıtay şarkısını bir daha söyler misiniz diyor. Üç gündür dilimde. Neydi, hatırlamıyorum ki.
1: Unuttum, melodisi unuttum.
0: Ben de hatırlıyorum.
1: Neydi?
0: Yargıtay'ım. Yok
1: değil.
0: Neydi?
3: Ya. İyi ki varsın Yargıtay'ım.
1: Bu değildi.
0: Yok,
1: ya.
0: Yok değildi ya.
1: Melodisi değişikti.
3: Tamam, öyleydi işte.
0: Aşkım Yargıtay'ım. Öyle
1: canım,
0: bir şey.
1: Aşkım.
3: İzin geldi. İşte izinlerle ilgili.
1: Tamam, yıllık izinlerle ilgili Yargıtay'dan karar çıktı. Bir haberi bir daha okuyalım, belki aklımıza gelir.
0: Gelmez oğlum, onu mu uğraşacağız ya.
1: Yargıtay hafta izinlerine sevgili Yıldırım demiş ki. Ya Amanda Yargıtay'ım. Aşkım Yargı.
0: Hayır değildi ya, bu değildi.
1: Amanda Yargıtay.
0: Yok ya, bunu hatırlayan var mı, bize WhatsApp'tan bir göndersin ya.
1: Ses kaydı atarsa melodisini anlarız, hatırlarız. Yargıtay'ım.
0: İsviçre'den selam. Evinden. Bak yazmışlar.
1: Evet, Evinden.
0: Bu arada Almanya'dan dinleyen dinleyicilerimiz de seni kutluyorlar. Ekrem Bey onlardan bir tanesi.
1: Teşekkürler Ekrem Bey.
0: Gayet iyiydi diyor.
1: Sağ olun var olun.
0: Hocam iyi Almanca konuşuyor yani, ama net birebir ne de anlattığını biliyor mu demiş son söylediklerinde.
1: Ya onlar çok önemli değil.
0: Çünkü bence orada coştun.
1: Ya çok.
0: Amanını Yargıtay'ım.
1: Canım da Yargıtay'ım. Aşkım Yargıtay'ım.
0: Neyse hatırlayamadık. Uydu galiba. Hatırlayamadık ya. Peki. Güzel çocuklar.
1: Harika. Bitirdik mi? Ne yaptık?
0: Bitti, bitti. Neredeyse bitti, bir şey kalmadı.
1: Neredeyse bitti.
0: Şey
1: az kaldı, şey az kaldı, az kaldı.
0: Aradan
1: az kaldı.
0: Sonra final.
1: Tamam.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyat

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot garaj
1: oto ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot garaj oto
6: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
11: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Beğendim ya.
1: Güzel değil mi?
0: 70'lerin Anatolian Rock'ına gittim, biliyor musun?
1: Evet, öyle bir tınısı şeyi var.
0: Gayet güzel.
1: Sakinleştirdi,
0: gayet
1: iyi hissettirdi.
0: Güzel. Harika bir şarkı.
1: Evet. Efendim veda edeceğiz. Size bu güzel şarkıyla veda edelim dedik. Biz ekipçek bir de pazar günü toplanıyoruz, hatırlatalım.

0: Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Sokakta, caddede, bir yerde gördüğünüz kafa açan uzman plakalarını bize WhatsApp'tan göndermenizi isteyeceğiz. İçinden iki dinleyicimize tişört ve sticker. Yapacağınız şey çok basit. Gün içinde KAU plaka, KU plaka bulursanız bize WhatsApp'tan atıyorsunuz efendim. Bu kadar. Mevzu bu. Dinleyicimizin kızı 17 yaşına giriyor. Adını yazaydın, adını. Ceyda, adı da yazmıyor ki.
1: Doğum günü kutlu olsun
0: diyelim. Ceyda Hanım'ın kızı diyelim, öyle geçelim. KU plakalarını bekliyoruz. İçinden iki dinleyicimizi Sena tespit edecek. Hocam var olun.
1: Teşekkürler Fatih Bey, sağ olun. Bitirdik. Var olun. Pazar günü görüşeceğiz inşallah.
0: Evet efendim. Güzel haberlerle sizinle
1: beraber
0: olmaya.
1: Çok güzel haberler var sevgili Yıldırım.
0: Çalıştık.
1: Burada bir de ayrıyetten güzel haberler var.
0: Neymiş?
1: Şimdi Uğur'dan geliyor güzel haberler. Uğur tarafından geliyor. Neler geliyor? Birkaç gündür motosikletlerden bahsediyorduk ya. Şimdi dev kampanyalardan bahsedeceğiz.
0: Dün ben duyurdum.
1: Evet, dün senin duyurduklarını şimdi sabah duyuracağız sevgili
0: Yıldırım. Yaz sıcaklarına özel bir kampanya var Uğur'dan. Uğur derin dondurucuda.
1: Evet, bunun gibi 3 parça halinde 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9.545 lira değerinde su sebili hediye.
0: Güzel.
1: 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara 12.610 TL değerindeki su sebili hediye.
0: Şahane.
1: Şimdi geçiyorum diğer tarafa sevgili Yıldırım. X large ve XX large no frost buzdolabı alanlara sevgili Yıldırım. 16.425 TL değerinde derin dondurucuyu ücretsiz kazanıyorlar.
0: Çok güzel haberler.
1: Ve arkasından sevgili Yıldırım, mutfağını yenilemek isteyenler, değiştirmek isteyenler için ankastre ocak ve ankastre fırınını alanlara Uğur'dan 9.170 TL değerinde davlumbaz hediye.
0: Güzel. Bitti mi?
1: Bitti. Daha ne olsun? Daha 15 ne olsun Haziran ya, son
0: ben de
1: tarih.
0: Bitti mi diyorum.
1: 15 Haziran son tarih. Dikkat edelim.
0: 3-4 gününüz var.
1: 3-4 gününüz kaldı. Uğur Soğutman'ın Instagram hesabında hangi modeller, markalar, detayların hepsi var.
0: Görürsünüz.
1: Uğur.com.tr'ye girip bakın. Canınız istiyorsa yetkili bayilere gidin. Oradan bakın.
0: Veda zamanı. Akşam 18'de tekrar görüşelim. Sena'cığım var o yavrucuğum.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
4: uğur uğur uğurlu olsun. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor.

0: Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım hadi. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.
3: Wolf. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine çok, mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu bir reklamdır.
9: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına

0: alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak buddan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Özgür Özel'i eleştirdi. Kullandıkları üslup kutuplaştırdı diyen Bahçeli, her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat saptığı üzerinde uzlaşıya vardıklarını ve belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak diyen Trump, imza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir dedi. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtiyor. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği çukurda oluşan göçük altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları uçağının park yerine yanaşırken kanadı anten direğine çarptı. Uçaktaki 267 yolcu tahliye edilirken bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Sarıyer'de özel bir anaokulunda okulun sahibiyle kadın müdür arasında tartışma çıktı. Müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır, 4 işçi yaralandı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde anız yakılması sonucu yangın çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere de sıçrayan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetmek konusunda yeni haklar verildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Öte yandan grubun bir diğer karşılaşmasında Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ahmet Spor'la anlaşan sportif direktör Serkan Reçber 8 gün sonra görevini bıraktı. Reçber çalışma prensibindeki fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 25 kuruş, euro 53 lira 54 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 41.232, yarım altın 20.667, çeyrek altın 10.343, gram altın ise 6.330 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
8: Atosun gözünde, gözler üstünde.
9: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
10: Bir ki 3 Migros yemek, bir ki 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail...

0: ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'la İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Bir dönemin en iyisi. Shake your

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
8: seveceğim. Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
10: Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
12: ol. Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı.

0: Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: E vadede bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
16: Reklam.
17: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
18: Saat 10. Bu bir reklamdır.
19: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
19: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
19: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
19: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
19: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
18: Bu bir reklamdır.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Öte yandan grubun bir diğer karşılaşmasında Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid teknik direktörü

0: Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ahmet Spor'la anlaşan sportif direktör Serkan Reçber 8 gün sonra görevini bıraktı. Reçber çalışma prensibindeki fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi %1,23 puan artışla 13.912 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 26 kuruş, euro 53 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.976, yarım altın 20.537, çeyrek altın 10.278, gram altınsa 6.290 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Sertünsüz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... TVBu Go, gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Her dönemin... En iyisi.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni öpmesi bile kabahat. Senin olması bile kabahat. Sana aşık olana inat. Hepsi birbirinden boş.
0: Birazdan. Reklam.

bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklardan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Kiret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
6: Damat. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
10: Bu kadar mesai harcayamam ben.
11: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Reklam.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
14: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
12: Reklam.
15: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
10: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
9: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 16 ünlü ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı.

0: İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. 29 mal varlığına el konulurken 362 banka ve 65 kripto para hesabı bloke edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak buttan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Özgür Özel'i eleştirdi. Kullandıkları üslup kutuplaştırdı diyen Bahçeli, her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrencilere bu yıl ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetmek konusunda yeni haklar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürerek iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini söyledi. İran'la bugün savaşı bitirdik diyen Trump, planlanan askeri operasyonları da iptal ettiğini duyurdu. SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzı, Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Tesla ve SpaceX'in patronu dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçti.
1: Haberler bitti. Devam ediyor.

Alem efendim. Cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Merhaba, ben Emre Altun.
1: Bile bile abisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derin.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: yolundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Alem Efendi. Birazdan.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
8: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
7: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
8: TVBu Go.
7: Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Biz savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında

0: %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak amirli futbol takımı maçın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi yarın başlayacak. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.048 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada

0: Dolar 46 lira 25 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.335, yarım altın 20.720, çeyrek altın 10.370, gram altınsa 6.345 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: bulacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına

0: ulaşan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Günün her saati kompo.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Serviis.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen isim belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde CHP grubuna bakıldığında artık iki siyasetçinin ismine ulaşılamıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 16 ünlü ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrencilere bu yıl ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine, kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürerek iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini

0: söyledi. İran'la bugün savaşı bitirdik diyen Trump, planlanan askeri operasyonları da iptal ettiğini duyurdu. SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzı Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Tesla ve SpaceX'in patronu dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçti.
1: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %

0: %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar Günü

0: fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
3: Reklam.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: sunuyor. Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı maçın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi yarın başlayacak. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.048 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 25 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.335, yarım altın 20.720, çeyrek altın 10.370, gram altınsa 6.345 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Varsa sen yoksa sen bir adım gelebilsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen.
0: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Umran Oto Ekspertiz. Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker. İlk o güvencesiyle.
2: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.

0: Birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Fertiz.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Cümle Alem burada.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
6: hep var. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde, 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Oğlum sosyal medya ne kadar kirli, ne kadar bilgi pisliği olan bir yer ya.
1: Niye öyle kızdın bir yerde?
0: Ya oğlum böyle bir şey olamaz. Herkes bilim adamı olabilir mi? Ya bir yerde herkes bilim adamı olabilir mi lan? Öyle böyle bir şey olabilir mi ya? Adam haber paylaşmış işte 3i Atlas dünyaya en yakın şurada. Altına birisi şey yazmış, kuyruklu yıldız. Onun altına ver. Nereye kuyruklu yıldız? Mal mal konuşma.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı maçın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştı. Serie A ekiplerinden Juventus, kulübün CEO'su Damian Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini ve şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş G'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi yarın başlayacak. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST yüz endeksi 14.027 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 26 kuruş, euro 53 lira 54 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 38 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.216, yarım altın 20.658, çeyrek altın 10.338, gram altınsa 6.327 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
8: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: de duyarsın sesimi uzaklardan. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 12 Haziran. Yıl 2026. Günlerden Cuma. Serdar Trafik'te başlar.
1: Vazgeç artık yıldızlardan.
0: Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilgisayarı bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Herkese merhaba.

0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536 901 8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp. Hadi bir toparlanalım bakalım.

0: olur.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, etraf sinir küpü. O sinirli, bu sinirli, şu sinirli. İşte aman sinirlerim tepemde, aman şu beni sinirlendiriyor, aman şöyle oluyor, aman böyle oluyor filan diye. Hani yani sinir artık çağımızın hastalığı gibi bir şey. Sinir hastalığı değil ama bak, sinirli olmak. Sinir hastalığı o bambaşka bir şey. Hazırsanız günün konusunu veriyorum. Sinir oluyorum dediğiniz ne var? İllaki vardır. Yani illaki var. Burada şimdi sayfalarca mesaj bekliyorum. Yüksek ihtimalle vardır. Sinir oluyorum dediğiniz ne var? En mantıklı şeye sinir olanlara, en komik şeye sinir olanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Sinir oluyorum dediğiniz ne var? Sinir oluyorum dediğiniz. 0500. Ne oldu? Ha, sen de buna sinir oluyorsun. Anladım. Ben de diyorum ki ne diyor ya? Ben de anonsumun kesilmesine sinir oluyorum, haberin olsun. 0536 901 8902 0536 901 8902. Değerli dinleyenler, sinir oluyorum dediğiniz ne var? Sinir oluyorum. Serdar Ortaç şarkı söylesin, sonra sinir olduğunuz şeylere bakalım, hadi bakayım.

Evet, bakalım neye sinir oluyormuşsunuz sevgili dinleyenler. Şuradan nerede? Heh, şöyle. Her şeye yazanlar var. Ya olma, bir tane atacaksınız ya. Vallahi bir tane atacaksınız. Olur olmadık her yerde lavabo ihtiyacı duyma demiş efendim. Ayakkabının içine giren taşa sinir oluyorum. Sivrisinek. Abi, bir sivrisinekten nefret ettiğim, daha fazla nefret ettiğim bir şey varsa o da iki sivrisinek.

5 dakika sonra kalkacağım deyip 2 saat uyumam. Şarkıların üstüne konuşan DJ yazmış birisi. Oğlum sizin neslinizin tükenmiş olması lazım. Yenisin sen galiba. Anam babam tanır beni, ona sor beni. Ben onların... Onlar senin yaşındayken de böyleydim ben. Hadi TikTok'a hadi. Hadi TikTok'a oğlum hadi. Hadi burada bekleme yapma hadi. Hadi TikTok'a. Hadi. Benim anonsum var ya, benim sloganım öyle biliyorsun. Ben Deniz Serdar Gökalp, şarkıların en güzel yerine konuşan radyocumuz. Söz verip de tutmayanlara. Bir yere kadar acele edersem, özellikle trafikte hep kırmızı ışığa yakalanmak. Eşimi beklemeye. Kesin erkektir. Kesin erkektir bu. Ha biliyor, kadın erkek hiç. Bak bilmeden arıyorum. Kadın mı erkek, eşimi beklemeye diye. He yazmış zaten ya. Adı ne? Rıza'ymış adı. Tamam, o gerek kalmadı o zaman. Rıza'ymış. Lafı çok uzatanlara sinir oluyorum. Her konuda fikri olanlara.

Instagram'da herkesin dijital içerik üreticisiyim yazmasına sinir oluyorum. İçerik üretmek bu kadar kolay mı? Bir arada herkes DJ'di biliyorsun, herkes. Benim haricim herkes DJ'lik yaptı bir ara. Herkes. Herkesi radyoculuk yapmaya zorladı bir ara. Kader mesela. Adam dizi oyuncusu. Hani dizide 10 numara oynuyor. Tamam. 10 numara oynuyor dizide. Tamam, eyvallah, kabul. Bunda bir sıkıntı yok. Abi radyo programı da yapsın. 50 kere dedik abi, yapamaz, olmaz filan diye. Yapsın ya, dizide oynuyor falan. Hani kimler telef oldu hatırlarsan. Yani kimler.

Pazar günü maçı bir yerde seyretsek ya de. Ya saat uygun değil be sevgili dinleyenler. Bizim çocuklar yayında ama benim bildiğim kadarıyla. Fatih ile Umut yayında olacak. Yalnız bırakmayın onları. Bildiğim kadarıyla öyle. Garaj kapısı önüne park edenlere. Sol şeridi babası yaptırmış gibi soluğu kapatıp gidenlere. Ha, beni kabul etmeyen kadınlara. Kabul etmeyen kadınlara. Konu nedir? Değerli dinleyenlerim, konu neye sinir oluyorsunuz? Bu kadar sinirli insanın olmuş olduğu yerde neye sinir oluyorsunuz? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Neye sinir oluyorsunuz? Neye sinir oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Bir şarkı dinletelim size. Değil mi Adem? Dinletelim mi? Ha, Hüseyin varmış bu. Tamam. Hüseyin'cim, Demet Akalın'dan sonra bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Neye sinir oluyorsunuz? Hadi bakalım.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
11: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Reklam.
12: Paraflay'ın katkılarıyla.
13: Güzellikler dünyası.
14: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
12: Paraflay'ın katkıları.

Motorda CC yükselt diyenlere. Kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapmaya çalışanlara sinir oluyor. Öyle bir laf var ya, kendinize yapılmadığını, yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapın çok zevkli oluyor diye. Yani.

Bir şeyin birden fazla sorulmasına sinir oluyorum demiş efendim. Arabanın devamlı bakımının gelmesine demiş efendim. He, size benim gibi uzak mı, devamlı kullanıyorsunuz arabayı? Bende de öyle. Araba, motor falan filan böyle. Ayda bir bakım geliyor. Yollar uzak olunca. Son dakika planı iptal edenlere. Görev başında kendini beğenmiş hemcinslerden nefret ediyorum. Korna çalanlara.

Koskoca yolda karşıya geçmek için ışığa basıp 50 tane arabayı durduran yayalara sinir oluyorum. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Yani bu gereksiz sinir ne? He? Yaya geçin, düğme var. Ne yapalım? Yani basmadan geçelim, çarpma. Ne yapalım mesela? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bahçeşehir'den Hakan. Sinir olduğum şey araçtaki sinyal kolunu kullanmayanlara. Pazar sabahı kısmetse milli maçı gölette izleyeceğiz. Ama formam yok. Forma gece abiler, Serdar yayında da.

Babet çorabı giyen delikanlılara. Aldığını buldu sananlara. ATM'de arkamda duran sabırsızlardan nefret ediyorum.

Artık evlenmiyor musun diyenlere. İyi yayınlar. Cuma günü 16.30'da tam trafik saatinde Küçükyalı'dan Tuzlu'ya gidilir mi? Normalde gidilmez ama Serdar trafikleriyle gidiliyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yıllarca böyle yediniz yine. Sağ olun. 60'la gidenlere.

Bir dakika dur, madem Tarkan çalacağız bunu, bir saniye dur, daha tam anlamıyla şey olmadan bir dakika dur, gazı verelim değil mi ya? Bu aralar Tarkan çalacağımız zaman bu şarkıdan gidelim, bir saniye dur, bir saniye hemen halledeceğim. Tamam, madem Tarkan çalacağız gazı verelim bari. Ağzını şafırdatarak yemek yiyenlere. Gece 2'de tartışan alt komşulara.

Merhaba yayınlar. Biraz klişe olacak ama öyle bir döneme denk geldi ki insan ırkına sinir olmamak mümkün değil. Anlayış, hoşgörü yok. Hiç kimsenin birbirine tahammülü yok. İşte bunun için bu konuyu verdim zaten. Herkes sinirli. Herkes. Herkes ama yani. Yemek yerken çatalı dişine sürtenler. Tabağa sürtenler. Gece 3'te son ses müzikle geçenler. Bende de gecenin saat 4'ünde falan mahalleden geçerken abart egzozu bağırtanlar var ya hani. Mahalleden geçen bu bu bu bu bu bu bu bu falan var ya hani bunlar. Ha, bunlar bende de. Evet. Gece saat 3'te. Yıllardır anlatıyorum. Geçerken egzoz açık, tamam anlıyorum da. Oturduğun evin

önüne park ederken niye abart egzoz açık oluyor? Hani bunun bir düğmesi yok mu? Bas kapat ya. Bir de ara gazıyla falan park edenler var ya böyle. Bir bunları anlamıyorum. Bir de uçakta gitmeden önce sıcak havlu niye verirler onu anlamıyorum. Bir de o. Anlamıyorum ya sıcak havluyu. Zenginlik göstergesi galiba değil mi o yani?

Eski arabamda egzoz vardı. Ya egzoz her arabada var da oğlum. Hon hon hon hon hon hon filan. Yani o biraz... Bu abart egzoz ve yolda drift atanlar. Cimer'e şikayette bulunmuşluğum var demiş efendim. Sinyal kullanmayanlar. Sıcak, güneş sinir ediyor beni demiş efendim. Ay yine sıcaklar geldi ya. Yine işi o olan insana iş yaptırmakta zorlanacağız yine. Hani şunu yapsana falan. Üf, çok sıcak zaten. Çok sıcak zaten. Kızlara uyuz oluyorum, sinir oluyorum, gıcık oluyorum abi. Kız arkadaşım yok ya ondan galiba demiş efendim. Senin sinir başına vurmuş moruk. Yani sinir başına vurmuş. Temalardan sonra bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Neye sinir oluyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 Neye sinir oluyorsunuz değerli dinleyenler? Buyurun yapıştırın.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Toplu taşımada bana yer vermeyenler. Instagram'da stickerların hikayesini paylaştım. Bakabilir misin? Kullanacağı da. Tamam. Bakacağım abicim. Benim de motorda egzoz vardı. Söktürdüm demiş efendim. Vallahi ne cesaret ha, yani söylüyor olmanız. Linç yükleniyor. Geçen hafta. Geçen hafta cuma. Geçen hafta bugün galiba. Tam bugün değil mi? Evet, geçen hafta cuma günü. Polis memur arkadaş şey dedi. Egzoz mu var motorda dedi. Anlamadım dedim. Bir gaz ver dedi. Abi şöyle bir 4-5 adım geriye çekilip baksana bir dedim. Güldük beraber sonra.

En gündelik olay sanki sadece kendi başına gelmiş gibi anlatanlar. Misafirlikte taramalı tüfek gibi soru soran akraba. Çok var abi, hangi birini yazayım bilemiyorum demiş.

Trafikte kaplumbağa modunu açanlara sinir oluyorum demiş efendim. Harbiden ha, uçaklarda sıcak havlu niye verilir yazmış. İşte ben de onu anlamıyorum işte, bilmiyorum. Ama business'ta uçana veriyorlar öyle. Biz fakirlere vermiyorlar. Hani şimdi mesela şey düşünüyorsanız mesela. Allah Allah, uçakta havlu verilmiyor ki ya, yanlışınız var. Biz de fakirsiniz, özür dilerim. Business'ta uçarsan veriliyor. Ama business'ta uçan da o havlunun ne yarar bilmiyor yani. Ne yaradığını bilmiyor. Onu alıyor, kimi ensesine koyuyor, kimi yüzünü siliyor. Hani ayakların saran var filan. Neler gördüm yani.

0: kabin kuruluğundan kurtarmak için veriliyor. Selam Serdar Bey, uçuşa giderken oldu demiş efendim. Uçuşa gider bu sohbete. Kabin kuruluğundan. Bizini suçmayan kurusun diyorsun yani. Ama uçak zaten zengindir yani uçak. Hani kapıda böyle hostes bekler. İşte pardon, uçuş görevlisi, kabin amiri falan bekler size ve merhabalar, günaydın. Mesela uçak sabahsa günaydın, günaydın, günaydın. Akşamsa iyi akşamlar, iyi akşamlar, buyurun. Hani baktın ki sen böyle çok böyle tedirip paniksin filan. Numaranız kaç, ben yardımcı olayım filan sorar. Mesela hani kabin bagajına koymak istiyorsun, böyle çantanı falan koymak istiyorsun, böyle sıkıştırıyorsun falan, yapamasa ben size yardımcı olayım filan der. Gelirler böyle otobüste, öyle mi ya? Şehirler arası otobüste, öyle mi ya? Muavin diye çok samimi bir şey var. Yani muavin bence hosteslerden, yani uçuş görevlisinden çok daha samimidir abi muavin. Vallahi bak ciddi söylüyorum yani. Muavin. Abi selam. Geç baba, geç geç geç geç geç. Geç. Bir de otobüs böyle yol üstünden falan filan da binebiliyorsun yani. Şeyde öyle bir şey yok hani, uçakta öyle bir şey yok. Öbürküsü daha çok daha samimi yani çok. Evet. Çocuklar yaz, bir saat başı arası verelim diye. Sonra devam edelim. Hijyenik şartlardan dolayı veriliyor sıcak havlu demiş. Ya tamam kardeşim, neyden veriliyorsa verilsin de iki sıra arkanda normal şeye, hani ekonomi sınıfına verilmiyor. Şimdi ön taraf daha mı pis yani? Hani siz zenginsiniz, pissinizdir, alın silin kendinizi diye mi veriyoruz? Ben sevinelim mi, üzülelim mi? Ne? Evet, ne yapıyoruz? Saat başı arası, sonra geliyoruz. Ver Ademciğim. Ya da Hüseyin'cim, hanginisi bilmiyorum.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilat'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilat Garaj
5: Şoto Ekspertiz. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
7: Hakan abi.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan tartışmaların sokak eylemlerine dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız dedi. CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde CHP grubuna bakıldığında artık iki siyasetçinin ismine ulaşılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz bırakıldığına yönelik ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma talimatını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 16 ünlü ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrencilere bu yıl ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Sigorta şirketlerine, kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzı Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Tesla ve SpaceX'in patronu dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçti.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

O seni evde uyuyor zannetsin. Kızlar size diyor ha. Benden daha az çalışıp daha çok maaş alanlara sinir oluyorum demiş efendim. Abi yeteneği paraya çeviriyorsa insan, ben buna katılmıyorum. Çünkü bu benim verdiğim karar değil bu arada. Bu dünyanın yani kuralı bu. Çünkü yetenek enteresan bir şey. Mesela diyebiliyor musun mesela? Bende 7 kilo yetenek var diyen var mı mesela? Hani ölçüsü yok ve kaça satarsan. Futbolcu var 100 milyon euro, futbolcu var 20 bin euro. Hani gibi. Belki 20 binlik 100 binlikten daha iyi. Yani kim kaça satarsa. Yani bu araba piyasası gibi değil ki. Markasını modelini söyleyince tamam ederi budur falan diyesin. Ha. Yeteneğin kaç para ettiği, yeteneğin sahibinin onu kaça satabildiğine bağlı. Günümüz dünyasında böyle.

Merhaba, iki günlük yurt dışı uçuşundan geliyorum. Uçaktan inerim ben, sizin uçak esprilerinize denk geldim. Havlunun verilme sebebi insanın kendini zengin hissedi. Evet, bu kadar. Bana kimse anlatmasın. Yok business'ta şundan havlu veriliyor, yok bundan veriliyor. Onlar ondan veriliyorsa arkaya niye ondan verilmiyor? Niye veriliyor biliyor musun business'taki havlu? Lan bu adamlar bu kadar para verdi. Bu yani. Uçak değişik çünkü yani. Enteresan. Benim bir de uçakla alakalı korkum olduğu için sen bir görüyorsan ben 11 görüyorum. Hani uçağa binen bazı yolcular var mesela. Kemeri takınca kendini pilot yardımcısı zannediyor mesela. Tamam kaptan, kalkabiliriz. En hızlı tanıştığım kişiler uçaktadır mesela, yan koltuk. Çünkü 10 dakika sonra bütün hayat hikayesini, eski sevgilisini, aldığı maaşı, patronun ona yaptığını, memleketini, her şeyi biliyorsun. O seni çok üzgün zannetsin. Bir de şey var mesela. Uçakta cam kenarı isteme olayı var biliyorsun. Onlar ikiye ayrılır. Uçakta cam kenarı isteyenler. Onlar ikiye. Birincisi manzarayı izleyenler. Hani bakıyor böyle boşluğa, buluta falan filan. İkincisi 3 saat boyunca uçağın kanadının fotoğrafını çekenler. 3 saat boyunca. Abi Ankara'dan mı geliyoruz? Nereden? Allah'tan 3 saate Ankara'dan geliyoruz galiba. Bir adam, kardeşim uçak kalktığından inene kadar uçağın kanadının fotoğrafını. Bak video değil ha. Video olsa yine anlayacağım. Pıtsık pıtsık pıtsık. Devamlı fotoğraf yani. Acaba ne yapacak, içerik için mi çekiyordu bilmiyorum. Çocuk, ağlayan çocuk vardır mesela. Çocuk ağlar mesela. Hiç kimse çocuğa değil ailesine bakar. Ya sustur şunu falan der gibi böyle. Yani uçağa binen herkes sakin, korkmuyor mesela. Vallahi herkes şey yani, uçuş sertifikasıyla biniyor. Ufak bir türbülans oluyor mesela. Eyvah bir şey mi oldu falan. Bir şey yok, bir şey yok. Böyle şeyler normal şeyler yani. Bir de anlatır ya böyle sabaha kadar. Uçağa iki kere binen adam gurme oluyor zaten. Hani dağların üstünden geçerken oradaki hava akımıyla dağlar bittikten sonraki hava akımı boşluğa düşürüyor uçağı. O sebepten dolayı oluyor Serdar Bey, sıkıntı yok. Korkmuyor ama içinde böyle kanı sulanmış yani, öyle bir korku var.

Muhasebeden anlamayanların muhasebecinin işine karışmasına sinir oluyorum. Araç kullanırken telefon kullanan arkadaşlar. Vallahi ben motosiklet kullandığım için mi artık daha dikkatli bakabiliyorum? Ya da bu aralar mı denk geliyor bilmiyorum ama çok kural ihlali görmeye başladım ya. Telefon kullananlar. Sola bak eskiden şu vardı mesela. Adam sinyal vermeden giriyordu. Şimdi o da yok. Sola sinyal verip sağa giriyor mesela. Nereye gidecek kimse ilgilendirmez gibi. Emniyet şeridinde gidenler. Kırmızıda geçenler, kaldırımdan zıplayanlar. Arabadayken bu kadar görmüyordum. Demek ki motor algıyı açtı biraz. Psikoloğa para vermemek için en iyi aktivitesiniz. Alem FM ailesine selamlar. Ne demek efendim, rica ederiz. Size de selamlar. Psikolojik bir şey mi var yani, öyle bir destek mi var? Öyle bir şey mi var?

Yıllardır söylediğim bir şey. Allah insanı yaratırken insana sadece bir kişiye araba kullanmayı öğretebilme sabrı vermiş, gücü vermiş. Bir kişiye. Benim tahammülüm yok. Milyon versen yapamam artık yani. O bir kişiye. Ben kardeşim de harcamışım o olayı.

Babama sinir oluyorum. Ne zaman sorsak para yok. Ama her hafta kendine bir şey alıyor. Öyle canım, sana yok. Hani o para yok derken sana para yok demek istiyor.

0: Ter kokusuna sinir oluyorum. Tabii kişisel bakım önemli tabii yani. Çalıyor mu? Dur bakayım. Ne oldu, bir ölüm sessizliği var telefonda ama. Vallahi yok.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyormuş.

0: ısrar edenlere, ısrarla soru soranlara, cevap vermedikçe daha da soru soranlara. Ya bu çok geldi ya. Karşısındaki insanı aptal yerine koymaya çalışanlara. Dur temsilen bir tanesini arayayım bakayım. Çevreyi değiştirmek lazım.
1: Yeni güne sevinim var, içim içimden taşar oldu. Hatırımı buldum ben, gün benim günüm, beni tutmayın.
0: Operatör de taşınmış. Güzel. O ses o değil mi yani, şey, numarayı taşıdıysanız şahit çıkıyor galiba. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba abi.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Serdar ben, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de. Hangi serbest çıkartamadım?
0: Abi hani aşağıda Kenan Doğulu şarkı söylüyor, üstüne ben konuşuyorum. Hangisi olabilirim sence?
2: Ha okey, tamamdır.
0: Hani ya Kenan Doğulu'nun evinden arıyorum şu an seni. Ya da...
2: Sesi duyamadım, şeyde kapatmıştım.
0: Tamam, ya da Alem FM'den arıyorum yani. Ama yanlışım.
2: Merhabalar.
0: Var. Eyvallah. Kenan Doğulu'nun evinden arıyorum abi seni. Nerede kaldın diye soracağım sana.
2: Nerede kaldım? Vallahi trafik var.
0: Neredesiniz?
2: Neredeyim? Ya aslında ben yeni geldim şey olarak. Şimdi Bayrampaşa'dayım şu an.
0: Abi sorduğum her soru ikinci tekrarda değişiyor. Farkında mısın sen de? Hani.
2: Evet.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Araştırma görevlisiyim üniversitede.
0: Üniversitede araştırma görevlisiniz.
2: Evet.
0: Bir saniye kendime çeki düzen vereyim hemen. Şuradan. Heh, tamam. Karşısındakini aptal yerine koyanlara sinir oluyor musunuz hocam? Doğru mu?
2: Evet.
0: Bir örnek verir misiniz bana?
2: Yani herhangi bir konuda yapmadığı işi pişkin pişkin anlatıp karşısındakine bunu böyle nasıl diyeyim, sanki bu işin kurduymuşlar olsun ya da herhangi bir şeyde suçlu olmasına rağmen en günahsız olduğunu çıkarmaya çalışan kişiler olsun, bu tarz insanlar.
0: Hocam bu belli ki bir isme yapıştırıyorsunuz, söyleyin biz de ona şey yapalım.
2: Yok hiç, hayır, sadece... günümüzdeki insanlarda artık bu çok fazla olmaya başladı.
0: Evet.
2: Bir şey bilmeden çok fazla bildiğini iddia etme durumu.
0: Hocam çevreniz
2: yani
0: yeni
2: denk geldiğiniz anda oluyor.
0: Çevreniz yeni bozulmuş, haberiniz olsun. Bizde bunlar 15 senedir var. Sizde yeni oluyor galiba. Çevreniz yeni bozulmuş.
2: Yani işte ben 15 sene önce daha çocuk kalıyordum.
0: Kaç yaşındasınız?
2: 28.
0: Vay be, 28 yaşında üniversitede daha çocuk kalıyordum falan deyince hocam çok kötü yaptınız beni şu an, ben kapatmak istiyorum ben. Yani vallahi beni çok kötü yaptınız şu anda. Vay ben nerelere gidem diye ağlayasım geldi yani. Hafta sonu planınız ne hocam? Ne yapıyorsunuz?
2: Makale yazacağım.
0: Makale yazacaksınız.
2: Evet.
0: Hayata bak abi, kültürümüz yetmiyor ya şu adamla konuşmaya. Hani biz de öyle pikniğe mi gitsek falan diye düşünüyoruz hocam. Siz
2: en
0: tabii...
2: güzeli, çok severim.
0: Ama evde mi yazıyorsunuz efendim makaleyi?
2: Genelde öyle oluyor, evet.
0: Genelde. Böyle kahvecide falan gördüğümüz önünde laptop açık çocuklar var yani, onlardan değilsiniz inşallah.
2: Yok değilim. Şey, öyle yerlerde çok kolay odaklanamıyorum ben.
0: Anlıyorum hocam, peki. Kolay gelsin. Öpüyorum sizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun hocam. Sağ olun. Çıta çok yükseldi abi. Yani. Evet. Vallahi bak çıta çok yükseldi. Aa hocam kapatmadınız inşallah. Bir saniye dur, ben size tişört verdim. Hocam burada evet. Mısınız?
2: Buradayım.
0: Tamam, arkadaşlarım arayacak sizi. Tişört verdim size, olur mu?
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.
3: Sağ olun. Görüşürüz.
0: Var olun. Sağ olun. Ne yapacaksın hafta sonu diyorum. Makale yazacağım diyor. Hiç beklediğim bir cevap değil yani hiç. Hani hiç sizden alışık olduğum bir cevap değil sevgili dinleyenler. Yani. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ver Hüseyin arayı, ver.
4: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Ortadoğlular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBU Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBU Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBU.com.tr'de.

Alışverişe gitmeye uyuz oluyorum, sinir oluyorum. Uyuz oluyorum, sinir, ikisi de ayrı ya. Alışveriş yani özellikle böyle yiyecek işte, market alışverişi ise. Mesela liste var. Ekmek, süt, yumurta. Dönüyorsun, cips, çikolata, gazlı içecek. Gazsız içecek. Ekmek yok. Çünkü markete değil yani. Duygularına gittin oraya. Anladın mı? Markete değil. Ne varsa alsın, toplasın gelsin. Poşet olayı da var mesela değil mi markette? Yani kasiyer sorana kadar öyle bir sorun yok mesela. Poşet ister misiniz diyor. Milyonluk alışveriş yapmışsın, 2 liralık poşeti şey yapıyorsun. Yani. Poşet ister misin? Direkt hafızada şey geliyor. Diyor. Poşete asla para vermem. Sonra 700 parça eşyayla bir bakıyorsun anahtar nerede? Kapıyı açmaya çalış falan filan. Evet.

Trafikte bu kadar insan nereye gidiyor acaba demiş efendim. İşte siz nereye gidiyorsanız trafikte öyle. Mesela herkes psikolog biliyor musun? Normalde mesela sorsan insanları anlamak lazım. Vallahi insanlara anlayışlı olmak lazım. Direksiyona geçince bunlar ne biçim adam ya? Bu sen ne biçim bir adamsın ama ehliyeti kim verdi sana falan diye. Aynı kurum. Aynı yerden aldık. Ama iş yerinde gör mesela gündüz. Vallahi insanları anlamak lazım. Anlayışla göstermek lazım. Ya. Mesela biri birine yol vermiyor. Mesela ben Adem'e yol vermedim mesela. Geçtim Adem'e. Ben de bundan sonra kimseye yol vermeyeceğim lan. Arkadan Hüseyin geliyor mesela. Bana ne oğlum, bana vermediler falan. Sana da vermeyeceğim.

Evet, İstanbul yol durumu. Tek sayılar bende, çift sayılar bizim çocuklarda. Çocuklar kaçtır? Söyleyin bakalım. İstanbul yol durumu kaçtır? De bakayım bana.

0: Hava çok sıcak yazmış birisi. Dur o zaman hemen ben sana bir Emre Altun patlatayım sıcak dediysen. Şeyci de gelmeden keyfini çıkartın. Hani sıcak olduğuna inanmayanlar gelmeden mesela abi hava çok sıcak. Geçen hafta daha sıcaktı. Abi hava yanıyor falan. Dün daha yanıyordu. Bunlar gelmeden tadını çıkartın. %76 demiş bizimkiler. %76 demişse onlar, ben de %73 diyorum. %73. Açıyoruz bakıyoruz. İkimiz de patlıyoruz. Trafik yoğunluğu İstanbul'da şu anda %72. Asya yakasında %72. Avrupa yakasında da %72. İkisinde de %72 sevgili dinleyenlerim. Orada da burada da ya. %72. Hemen bakıyorum. Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Git, sorun yok. Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik nasıl %72 bilmiyorum. Bolu Dağı tüneline kadar var. Tam ters istikamette de. Valla ikinci köprü Beykoz Sapağı'nın oralarda birazcık böyle bir sıkışıklık gözüküyor. Sonra açık stadın oralarda başlıyor trafik. Mahmut Bey de yine. Mahmut Bey Beyza hakikaten öyle yani. Mahmut Bey. Yakışır yani Mahmut Bey. Mahmut Bey her iki istikamet içinde olmuş. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. Sebebi bağlantı yolları felçingen, çıkamıyor insanlar üstüne, yoğun akıcı. Hani çıkabilirseniz ufak ufak gidersiniz. Ya da bu yoğun akıcı dedi herhalde motosiklet sürücüsü bunlar. Hani bir şekilde gidiyorlar yine. Ya bana çok inandırıcı gelmiyor şu an biliyor musun? Yani cuma akşamı saat 17.36 trafik %72. Çok inansı gelmiyor adamın. Bu arada Asya yakası %74 oldu. Önde beni dinleyen bir dayı var. Frene bastı herhalde %72. O %74 oldu şu an. Avrasya tüneli iki istikamette de tünel içi açık. İki istikamette de tünelden çıktıktan sonra değerli dinleyenler.
1: İncinmişsin.
0: Haberiniz olsun. Basın Ekspres falan öyle bir yol yok. Şirin Evler falan filan olmuş durumda. Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Haramidere'nin oralar falan. Alo! Neresi açık biliyor musun? İstanbul'dan böyle Kuzey Marmara'nın oradan dolanıp Arnavutköy'den Çatalca'ya falan gidersen açık. Oradan böyle Istranca Dağları falan filan apaçık yani oraya. Lazımsa. 0536-901-8902 0536-901-8902. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Mermerciler, Kuzey Marmara bağlantısı felç.

Vallahi bana da %72 çok inandırıcı gelmiyor demiş. Şimdi şöyle gelmiyor aslında, eskiden olsa insan şey düşünüyor. Bugün okullar da yok değil mi? Değil mi? Yanlış bilmiyorum öyle. Bugün okullar da yok. Eskiden olsa %60'larda falan olurdu. Ama düşün, okulların olmadığı tarihte bile %70'i bana çok inandırıcı gelmiyor. Dur bakayım şuradan, başka şöyle. Şuradan. Okullar bugün kapalı, o yüzden trafik demiş. Ben, evet evet farkındayım, biliyorum ama yine de %72 bana çok böyle yani. Yine de yani. Yine de bir şüphem var. Yine de. Öz İstanbullu olarak yine de ufaktan bir şüphem var vallahi. Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. D100 Bostancı yönü Ümraniye bölgesinde kaza var. Peki tamam. Geçmiş olsun, inşallah sadece mala gelmiştir. Şimdi kontağı kapattım. Başakşehir'den Beylikdüzü'ne bir saat sürdü. Bugün gerçekten trafik yok. Öyle mi? İyi tamam, peki bak, trafik yok diyorlar ha. Diğer illerden dinleyen varsa bak, trafik %72 ve yok diyoruz sevgili dinleyenler. Yok. Yok yani. Neyse canım, çocuklar için de iyi oldu. Bak, çocukların yarın sınavı var. Trafikte kendinizi gerip gerip eve gidip çocuklara patlamayın ha. Günlerdir söylüyoruz zaten sınavla alakalı. Gerek bu sınav, gerek bundan sonraki her sınav için hayat zaten bir sınav. Çalıştınız, en kralını, en başarılısını yapacağınıza biz büyükleriniz olarak inanıyoruz. Ama işin ucunda bir son yok, bilginiz olsun. Hayat zaten bir sınav. Her sınavdan olduğu gibi, olacağı gibi bu sınavdan da inşallah tüm öğrenci kardeşlerim, tüm velilerim bekledikleri şeyleri alırlar. Sınava çalışan, çalışmayan herkese selam ederim. Herkes inşallah beklediğini alsın. Herkes inşallah beklediğini alsın. Amin amin amin. Buyurun efendim. Çocuklar için 3 amininizi esirgemeyiniz lütfen. Antalya Eskili Arayolu. Yeni çıktım yola. Boş gözüküyor. İnşallah boştur. Hadi bakalım. 72 olduğuna ben de inanmıyorum. Trafik yok diyene de masla davet ediyorum demiş efendim. Hani bu şey gibi oldu. Sizi saygıya davet ediyorum.

0: Evin önüne gelip de son dakika hizmeti iptal eden hasta. Çok sinir bozucu bir şey. Özellikle cuma günü saat 3.30'da. Hüseyin bir ara ver. Aradan sonra gelelim.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Ortadoğlular eğitim kurumları atamızın yolunda tek yol başarı.
8: Ortadoğlular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
9: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
10: Atasun gözünde, gözler üstünde.
11: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Gelecek şimdi yollarda.
0: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

Abi kişisel gelişimle alakalı videolar seyretmeye başladım. Sadece bunu yazmış. Kişisel gelişimle alakalı videolar seyretmeye başladım. Bazen çok gaz veriyorlar. Adam mesela 700 senedir aynı şeyi deniyor. Mesela yılma, buna devam et. Yılma, yap bunu filan. Futbolcu olacağım. Oynayamıyor mesela adam diyor. Yılma, yılmadan devam et. Eğer vazgeçersen asıl kaybeden sen olursun. Yılma, devam et. Oğlum olmuyor işte yani. Yapamıyor adam yani. Olmuyor. Yılma, yılma, devam et. Yılma. Selam. Karım ilk defa tek başına Levent'ten Beşiktaş'a gidiyor arabayla. Bilginiz olsun demiş efendim. Şşt, güzergahta olanlar. Levent'ten Beşiktaş'a ilk defa gidiyormuş karısı. Haberiniz olsun yani. Az önce ikinci köprüden geçtim diyen adama sesleniyorum. Nasıl geçmiş? Biz geçemiyoruz da demiş efendim. Geçemiyoruz da köprü mü yok yani? Ne oldu? Geçemiyoruz. Trafik mi var? Ne var?

Kişisel gelişimle alakalı kendini çok kaptırmasın. 2 sene videolar seyrettim, kitaplar okudum. Ondan sonra 6 ay psikolojik terapi aldım kendimi düzeltebilmek için demiş. Neyse, en azından kişisel gelişiminiz gelişmemiş belki ama hayatınız değişmiş. Kitaplarınız çok gelişmiş yani. Hani gelişmemişler ki o sizin yazdığınıza göre. Bana göre hepinizin kişisel gelişimi son derece uç. Yani ileri noktada hani. Devrine, durumuna göre, çantana, hadi. Kendinin en iyi versiyonu oldu mu? Kişisel gelişimle alakalı ne yaptın? Ne yapayım işte kitaplar sığmıyor. Bu kadar kitaplar var.

Sabah 5'te kalkıyorsun mesela. Hani ne oldu? Kişisel gelişim var. Kitapta okudum, sabah 5'te kalkıyorum. Tamam da niye karanlıkta mutfakta salatalık yiyorsun oğlum? Yani 5'te kalktın, ne yapacaksın? Ya vallahi bak, gerçekten benim arkadaşım var. Hani kendi arkadaşım olduğu için söylüyorum. Kendi arkadaşım olduğu için söylüyorum. Şimdi sosyal medyada falan söylemem, şimdi ekmeğini bozmayalım da. Benim bildiğim hiçbir işe yaramaz. Hani biz hiçbir şey danışmayız ona. Hani hiçbir şey danışmayız. Fikirleri çok saçmadır. Severiz ama, çocukluk arkadaşımız, severiz. Abi Instagram'da bir videolar paylaşıyor. Vallahi billahi o çekim ışığı falan. Biz sinema filmini öyle kameralarla çekmedik. Herif neyle çektiriyor, ne yapıyor falan, yani hiç bilmiyorum ama tam yolunda. Tam, yani gerçekten tam yolunda. Adamdan randevu almak 10 bin dolar dersin ben. Yani adamdan randevu almak ciddi ciddi 10 bin dolar dersin. Ama bizim bildiğimi söyleme, hiçbir işe yaramaz yani, söyleyeyim. Yani ben bazen hatta oğlum sen nesin de senin danışanın niye var yani, sen nesin diyorum. Öyle deme abi, insanların hayatını düzene sokmaya, yardımcı oluyorum diyor. Sokmuyor da yardımcı oluyor. Hani ilaç takviyesi gibi herif. Olmuyor da ya. Bir ara bana soruyordu, diyordu ki Instagram Reels videolarında şey, bana bir mikrofon önersene, yaka mikrofonu dedi. Yaka mikrofonu öner dedi. Önerdim bir tane. Bu çok paraymış diyor. Sonra başka almış, diyor ki bunun diyor sesi iyi değil. Sonra gitti benim dediğime, ama videolara falan bakıyorum, 10 milyon 11 milyon seyredilme var ha. 10 milyon 11 milyon. Hiçbir işe yaramaz ama. Hiç. Adını söylemeyeyim şimdi. Hem arkadaşım olduğu ortaya çıksın istemiyorum. Sohbet koyuydu doğrusu. Konuştukça azalıyor insanın derdi korkusu. Hem de şey olmasın. Ekmeğine taş koymayayım çocuğun. Dümeni tutturmuş çünkü.

0: Benim danışmanım bana sen akşam insanısın demişti demiş efendim. Akşam insanı.
1: Ha ne güzel, bunu da bitti. Vallahi ben size bir şey yapamam. Siz akşam insanısınız ya. Siz bir şey.
0: Ben mesela sabah insanı değilim. Akşam insanı değilim. Ben hafta sonu insanıyım abi. Hafta sonu ben.
2: Seni konuşurum.
0: Bizimki şey diyormuş mesela etrafına. Başarılı insanların alışkanlıklarını edinin. Başarılı insanın alışkanlıklarını edinin. Hani başarılı insan. Bakıyorsun mesela ata biniyor filan. Hani golf oynuyor falan. Başarılı insan.

0: Çocuklar veda demiş. Olur edelim. Hanımlar beyler, herkese selam ederim. Sınava girecek kardeşlerime bir kere daha selam eder. Başarılar diler, gözlerinden öperim inşallah. Pazartesi günü abi işi bitirdik diye mesajlar atarsınız bana sevgili kardeşlerim. Selam ediyorum size şimdiden. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize selamlar. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunur. Beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara kalıp senin olurum. Sus olur pus olur biz seni konuşurum.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişleri

0: kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Multen ile tek tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
2: Orzaks'tan. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan, antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
10: Reklam.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
12: Saat 18. Bu bir reklamdır.

0: yazmış.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı maçın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştı. Serie A ekiplerinden Juventus, kulübün CEO'su Damian Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini ve şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş G'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi yarın başlayacak. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 13.867 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 26 kuruş, euro 53 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.340, yarım altın 20.725, çeyrek altın 10.372, gram altınsa 6.348 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 25, Ankara ve Kayseri 22, İzmir ve Antalya 30, Adana 29, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 32 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağ, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bastırım.
1: Dur bekle bir dakika, dur bekle Allah aşkına ya. Bu ya. Mustafa ne sorunlu bir dinleyici çıktı. Mustafa! Oğlum tıtır tıtır ses geliyor. O nedir ya arkadan tırrrr diye bir ses geliyor.
2: Düzce'de yaşayınca sesler doğal oluyor.
1: Düz traktör olunca insanlar traktörle gidiyor tabii. Düzce olduğu için. Emre'nin ergen bir çocuğu varmış. Bağış topluyoruz. Emre'cim, şey Mustafa'cığım. Onu konuşuyorduk, Emre kardeşimizin ergen çocuğu.
2: Abi ben oğlumu nasıl tanımlıyorum söyleyeyim mi?
1: Söyle bakayım.
2: Bu göktaşı düştüğünde hani dinozor ırkı yok oldu ya. Aralarından bir tanesi kaçmış, o da benim evde.
1: Ya bu erkek çocuk babaları niye böyle acımasızlar ya. Çok acımasızlar.
2: Abi yok yok, insan bakmıyorum ki ben. Dinozor besliyorum ben evde.
1: Ben hep söylüyorum, çocuk işi biraz kumar abi. Her şey çıkabilir yani. Bak sana da bu çıkmış, yapacak bir şey yok. Peki sen kime sesleniyorsun Mustafa'cığım?
2: Ben de kızıma sesleneyim.
1: Buyur seslen.
2: Ebrar'cığım seni çok seviyorum, güzel kızım benim. Ben Emre. De oğlumun beni sevmesini bekliyorum.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: akşamlar sevgili dinleyenler, saygılar, sevgiler. Pazara ne kaldı pazara? O zaman pazar günü sabah yayını şeyle açalım mı? Pazara kadar değil, mezara kadar pazar günü. Allah açalım. Güzel bir akşam olmasını umut ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Serdar'ıma teşekkür ederiz, onu dinleyerek geldim. Trafik yokmuş, ondan dert yanıyordu. Bir de trafik yarıştırıyordu. Böyle bir trafik yarıştırması var bizim Serdar'ın. Bizde 170 civarında bu akşam. Şevacığım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kıymetli dinleyiciler, yayın öncesi hemen bir yarım saat, bir saat önce yine bir dolandırılma teşebbüsüyle uğraşıyordum. Yine bir SMS geldi. Şey, SMS de ben size söyleyeyim. Bak şimdi, hukuk bürosunun adına bak. Uzlaştırma hukuk bürosu. Yani ismi bile... Sayın Fatih Yıldırım, birimize gelen soruşturma dosyanızın incelemesi sonuçlanmıştır. Mağduriyet yaşamamak adına irtibat kurun. Sefer H.B. İşte bir numara var, 0312-711 diye devam ediyor gidiyor. Aradım, açtı, bir hanımefendi açtı. Efendim dedim, buyurun dedi, siz buyurun dedi, bir mesaj atmışsınız. Bu şimdi geçenlerde yine yaşadım, bir iki hafta önce. Bu ikinci, böyle yaşadıkça yayında anlatacağım. Hatta şöyle yapayım, mesaj gelince zaten böyle yayına az kala giriyor mesajlar. Gelin ben burada arayayım. Burada konuşalım, çok yayında konuşalım, yayında. Buyurun dedim, siz buyurun filan. Mesaj atmışsınız dedim. He evet, dosyanızla alakalı dedi. Kiminle görüşüyorum dedi. Avukat Fatih Yıldırım dedim. Suratıma kapattı. İkinciyi aradım, bir adam çıktı. Ondan sonra cuma, o da aynı diyaloglar onunla da. Avukat Fatih Yıldırım buyurun dedim. Ondan sonra cuma anlattı, şöyle oldu, böyle oldu, işte hakkınızda şöyle bir şey var falan filan. Ya sizin anneniz babanız yok mu dedim ya çocuklar. Hani onlara yapsalar bunu hoş olur mu? Ağız alınmayacak şeyler söyledi. Ve kapattık. Üçüncüyü aradım, meşgul. Dördüncüyü aradım, meşgul. Beşinciyi açtı biri, şöyle dedi. Arama lan bizi! Buna benzer diyaloğu yine birkaç ay önce yine yaşadık. Bir hukuk bürosu, o da arama lan bizi diye kapatmıştı. Bunlar babadan oğla nesil galiba. Yıldık artık, yıldık. Aman uyanık olun sevgili dinleyiciler, ne olur kurban olayım. Bakın böyle mesajlar geliyor. İnsanlar panik yapıyorlar ve dolandırılıyorlar. Çok üzülüyorum. Haberlerde görünce çok üzülüyorum. Böyle mesajlar geldiği zaman bir e-devletinize girin. Hakkınızda bir şey var mı yok mu onu bir bakın. İnceleyin. Kanmayın yani. Bunlar dolandırıcılar. Zaten ses tonundan, karşı tarafın ses tonundan kurduğu cümle yapısından anlıyor. Hani bazı fenotipler vardır ya, bakınca anlarsın. Bu, evet. Bu nerede oturuyor? Arkadaşları kim? Saç modeli nedir? Bu da onun gibi yani, ses tonundan, tırısından zaten anlıyorsun.
1: Bir de bir mail atan tayfa var, onu biliyor musun?
0: O bana gelmiyor, mail gelmiyor. SMS.
1: Bana geçen gün mail geldi. Ne izlediğinizi biliyoruz. Yakalandınız.
0: Ne izliyorsun kız?
1: İşte yalan. Bir şey izlemiyorum. Ne bizi öyle bir biliyoruz. Yakaladık ki rezil ederiz. Hemen bize para yollayın falan.
0: Bir arada Instagram'da da şey vardı. Fotoğraflarınız şu sitede yayınlanmış diye. Bir de o vardı yani. Ben her seferinde aynı numara yapıyordum. İnanmıyorum. Nerede? Çok paniğim. Yardımcı olun ne olur falan. İşte korkmayın, yardımcı olacağız. Siteye girin. Girdim. İşte şuraya tıklayın. Tıkladım. Aa, önüme bir fotoğraf açıldı. Göndereyim mi size? Böyle bir yazı geldi, anlamadım. Gönder diyordu. Ben de elimle bir şey yapıp o fotoğrafı gönderiyordum ona.
1: Bana bir gün bir öyle bir mesaj geldi. Fotoğrafların çekildi falan, hani işte seni ifşalayacağız gibi bir mesaj. Şey yazdım, nasıl çıkmışım?
0: İyi miyim? Ya büyük dolandırıcılar var ama bazılarının yaptığı o prodüksiyon, o zeka konsantrasyonu hakikaten alkışlanması. Ya bazıları da öyle gerizekalı ki ya. Oğlum bu işi yapıyorsan bari karizmatik yap ya. Bu kadar ucuz olur mu? Taktik, hukuk bürosunun adı, uzlaştırma hukuk bürosu diyor ya. Giriştekini bir daha çal. Ne kaldı ki şunun şurasında demiş efendim Mehmet Ali. Ya çaldık girişte kardeşim işte ya. Abi E-Devlet yeterli değil. Benim başıma da geldi. E-Devlet'teki GSS prim borcu kuruşuna kadar biliyorlar. Aha. Tamam, onu bilebilir belki ama hakkınızda bir dava olup olmadığınızda da orada görünüyor yani. Bak, böyle bir davanız var vesaire gibi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Kanmamak lazım, uyanık olmak lazım. Haberiniz olsun. Şu girişteki şarkıyı bir daha çal, bir daha çal, bir daha, bir daha. Bak sabah da çaldık. Şimdi de bilerek onunla girdim. Had safhada heyecanımız, mutluluğumuz. Kurduğum cümleyi tekrar kurmak istiyorum. Bizdeki mutluluk bu heyecan, vatan sevgisi, bayrak sevgisinden. Başka bir şeyden değil. Orada bayrağımızın dalgalanacak olması bizi mutlu ediyor. Şu an zaten dalgalanıyor ama. Girişteki şarkıyı bir daha... Bilmiyorum, yeterli ısrar gelirse çalarım. Yani yeteri kadar gelmedi. Hani böyle iyice böyle WhatsApp'ı kilitleyecek kadar gelirse neden olmasın efendim? Zevkle, zevkle. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. 536-901-8902. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Oo, aktı. Tamam, çalıyoruz. Yoğun istek üzerine ikinci defa çalıyoruz. Ulan 20 yılın üstüne katılıyoruz. Herhalde çalacağız ya. Bugün Ligra'da öyle kavga ediyordum ama.
1: Niye?
0: Finale gidemeyiz dedi biri.

Bak çalıyorsun böyle şeyler, çok pis, kaza geliyorum diyor. Demek ki amacımıza ulaşıyoruz yani. Bizim zaten amacımız o. Kaza gelin diye efendim. Arkasına da bir tane Tarkan patlat. Yeter artık canım, Tarkan. 25 yıldır Tarkan dinliyorsunuz. Yeter kardeşim ya.

İbrahim diyor ki duyan da kupayı aldık zannedecek. Eli bir gruptan çıkalım. Aa, İbrahim zaten o yüzden çalıyoruz. Çıkamazsak diyor önden bir çal... Yok çıkarız çıkarız. Favoriyiz favoriyiz, merak etmeyin favoriyiz.

0: Bak video falan çektiyseniz bana da gönderin. WhatsApp'tan olur, Instagram'dan olur. O coşkunuzu bir göreyim. Kaçırmayın böyle anları. Sonuna kadar, dibine kadar kullanmak lazım. Şu an vücuda ne hormonlar salgılanıyor biliyor musun? Birçoğunuz radar cezası yediniz biliyorum. Biliyorum. Ya bu versiyon değil, diğer versiyondaymış demek ki. Halaya bağlıyor ya. Neyse artık, mevzuyu verdin mi? Ya ne mevzusu ya? Pazar günü mevzu var diyorum kardeşim. Ne mevzusu? Biraz milli takımı konuşalım arkadaşlar. Lütfen, sabah konuştuk doymadık çünkü. Vereceğim ama reklamlardan sonra vereceğim mevzuyu. Ama reklama da gidesim de yok, onu da söyleyeyim valla. Hani birazcık biraz yayın koordinatörü kredimi kullanıp reklama 2 dakika geciktirmek istiyorum. Çünkü asıl milli takım marşını çalmadık. Bu beni birazcık üzdü.
1: Hangisi?
0: Ne demek hangisi?

0: Bak şimdi aranızda eleştirenler falan, gülenler falan var. Takımdan soğudum yazanlar var ama yemin ediyorum çok güzel olmuş. Yani Tarkan'la yarışır. Bak samimi söylüyorum. Altta bir gülme efekti duyuyor musunuz? Yok. Ama yarışır ya. Ben çok beğendim abi. Yani Yılmaz Morgül'ün bu performansı, inanarak söylemesi, sabah hocamız da, Sayın Umut Bezgin hocamız da küçük bir eleştiride bulundu. Dedi ki Yılmaz Morgül'e şunu yakıştıramadım. Yani şu şurada oynamalı, o oradan defansa geçmeli. Niye yönlendiriyorsun diyor ya. Yani hocanın kafayı niye karıştırıyorsun diyor. Doğru söylüyor. Kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EZCO demek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Umran Oto Ekspertiz.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
10: DS Damat.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
15: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Teşekkürler anneciğim, teşekkürler. Mevzu verelim artık. Hanımlar, beyler, abiler, ablalar, kardeşler. Canlarım, şeylerim, mevzu şu. Mesele. Serkan Kaya çalacağım, merak etmeyin. Mevzumuz bu. Mesele. Mesele ne senin? Ama tabii bir yol göstereyim önce. Nasıl mesele, konu mesele de nasıl yazacağız yani filan dediğinizde duyar gibi oluyorum. Şöyle yazacaksınız efendim. Mesele şöyle değil. Mesele bu falan gibi bir yerden. Yani işte mesele sınava çalışmadan kazanabilmek. Böyle şeyler. Yani çalışınca herkes kazanır. Mesele zengin olmak değil, borcunun olmaması. Böyle şeyler, anladın? Mesele spor yapmadan da fit kalabilmek. Mesele bir işe 10 gün harcamak değil, son dakikada yetiştirip en iyi sunum yapabilmek. Böyle cevaplar veriyoruz. Mesele ne? Meseleyi soruyoruz. Mesele sevgili yapmak değil, yalnız yaşayıp ölebilmek. Sevgiliyle herkes yaşar, nedir yani? Mesele kilo vermek değil, pantolonun düğmesinin oturunca kapatılabilmesi diyor. Göbek başka bir mesele tabii. Onu ayrı konuşuruz. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Mesele bence eyeliner'ı gözünü kapatmadan çekebilmek.
0: Açık,
1: o
0: açık.
1: Bir cinliktir ya.
0: Gözüne girmesin peki.
1: Asıl güzeli öyle oluyor çünkü. Gözünü kapatınca seni yanıltıyor.
0: Bu da şey gibi oldu. Abi bunu Çorum'da yiyeceksin. Ya. Asıl güzeli Çorum. Peki gözü niye kapatıyoruz? Eyeliner dediğimizde abi bizim şu göz kapağımızın üstüne çektiğiniz. Evet. Ben de çekiyormuşum gibi anlatıyorum. Çektiğiniz şey mi eyeliner?
1: Evet, o siyah şey eyeliner oluyor.
0: Zaten başında şey var, eye olduğu için ben kendim eyeliner. Değil mi? Eyeliner. Yani, eyeliner'ı çekiyorum ama gözümü kapatıyorum. Açıkken nasıl olacak peki?
1: Nasıl biliyor musunuz? Şimdi normalde biz bir gözümüzü kapatırız, diğerine böyle eyeliner'ı süreriz.
0: Tamam.
1: Ama asıl onu profesyonel cinler, ben öyle diyorum onlara, gözünü açıkken tak diye şuradan bir
0: çekiyor, tak diye çekiyorlar.
1: Asıl mesele o bence.
0: Diyor, evet efendim. Hanımları ilgilendiren bir cevaptı. Mesele geldi. Geldi efendim. Mesele yorgun olmak değil, enerjiyi kaybetmemek demiş mesela. Mesele yemek, asıl mesele istediğini yemek değil, istediğini yiyebilmek demiş.
1: Acaba kilodan mı vurmaya çalışmış?
0: Mesele arızayı adrese gitmeden çözebilmek. Uzaktan diyor. Evet. Bakayım. Asıl mesele kimseye dayanmadan yaşayabilmek. Güzel. Ama böyle ciddili cevaplar atmayın lütfen. Daha komikli olsun. Mesele internetin çekmesi değil. İnternetin film izlerken %100 çekmesi. Tam filmi açıyoruz donuyor diyor ya.
1: Evet ya.
0: Mesele ne? Meseleyi sorduk efendim. Bakayım başka ne varmış? Mesele şarkılara eşlik etmek değil. Şarkının tamamını bilmek. Aç bir Ali Desidero söyleyeyim demiş. En zorunu şey yapıyor.
1: Aslında bence mesele ne biliyor musun? Şarkıların hepsini ezberlemek değil.
0: Nakaratları.
1: Sadece Ali Desidero'yu bileceksin tabii yeter. De.
0: Ali. Kız çok güzel, Latif Şirin. De bırak.
1: Bırak orada
0: hem
1: bırak.
0: Kitap kurdu hem bir ahuya gerek yok yani. Onu söylemedim. Mesele lüks restoranda gitmek değil. Oradan story atabilmek. Mesele bu. Mevzuyu anladığınızı düşünüyoruz ve geçiyoruz efendim. Mesele tipine bakınca hiçbir şey yapamaz gibi görünüp her işi cillop gibi yapıyor olmak ve çaktırmamak demiş efendim. Mesele bu olur diyor.
1: Çok iyi.
0: Bazı tiplerden tabii öyle bir sonuç çıkıyor. Lan bu beceremez diyorsun, yapıyor. Mesele sohbet edebilmek değil, dedikodu yapabilmek. Sohbet herkese bakar. Mesele piyango oynamadan piyangoyu tutturmak. Mesele piyango... Oğlum oynamadan nasıl tuttur? Böyle pırlanta gibi vatana millete faydalı bir çocuğun olur, o da bir piyangodur. Sağlıklı bir ömür sürersin, o da bir piyangodur. Belasız kazasız belasız bir ömür sürer, o da bir piyangodur. Anan baban yanındadır, çocuğun eşin sevdiklerin yanındadır, o da bir piyangodur. Onu söylüyor herhalde galiba.
1: Her sabah gökyüzüne bakabilmek de bir piyangodur mu?
0: İlla bir edebiyatçı aramıza gelecekti, o da sen oldun biliyor musun? Mesele rüya görmek değil, mesele rüyada olduğunu farkına varıp tadını çıkarmak. Mükemmel bir his, yaşamayan bilmez. Ya o bende arada oluyor, çok nadir, yaşamayana üzülüyorum. Böyle rüyadayım ama hafif ayıkta, yakaza hali derler biliyor musun? Böyle hafif böyle bir, ne uyanığım ne... %70 rüyadayım, %30 uyanığım hallerim böyle çok nadir, yılda bir iki olur. Çok lezzetlidir, güzeldir.
1: Kontrol yaşayan edebiliyor bilir. Musun?
0: Kontrol edemiyorum, yok. Öyle bir dinleyicimiz bağlamıştı. Bizim bir best of'umuz var. Keşke bulsak da onu yayınlasak. Yönlendiriyor o. İşte gidiyor abi, hatta öyle bir yönlendiriyorum ki mesela paspasın altına saklanıyorum. Polisler beni kovalıyor diyor. Öyle yönlendiriyor, anladın mı?
1: Çok iyiymiş ya.
0: Çok iyi, çok iyi. Mesela herkesin hasetlendiği ama aslında neyi? Mesajı açamıyorum ki. Sayfada bir problem var şu anda. Asıl mesele yüzmeyi bilip denizin dibinde oturup yüzmemek. Arkadaşlar daha basit lütfen. Felsefeye girmeyin. Mesele çalışmadan para kazanabilmek. Ya işte bak, dolandırılanlar hep bu kafadalar. Oğlum böyle dolandırılıyorsunuz, bunu yapmayın işte ya. Şu zehirli oku atmayın ya. Mesele sinemaya gitmek değil, patlamış mısıra bilet parasından daha fazla para verip vermediğini sorgulamak diyor İbrahim Şahin yazmış efendim. Mesele, dur bakayım. Fatih Yıldırım olmadan kafa açan uzmanı sunabilmektir. Oo, Umut'a çakmış. Büyük çakmış. Vallahi büyük çakmış. Mesele her şeyi bilmek değil, her şeyi biliyormuş gibi yapabilmek. Tam onun çağını yaşıyoruz. Tam öyle bir çağ. Çok bilmene gerek yok. Birazcık bildin, tamam, yeterli. Onun reklamını da yapman lazım. Yani öyle çok biliyorum ama kendime biliyorum. Tırt. Hiçbir karşılığı yok. Yani tam böyle can alıcı yerleri bileceksin. Bunu da güzel ifade edeceksin. Karşı taraf diyecek ki ulan ne dolu bir insan. Halbuki teneke baktığında. Tüm mesele parada. Bütün örnekler buna çıkıyor demiş. Mesele denize gidip çocukları oynarken yüzmeden onların başında yanabilmek. Kemal abi iyi yanmışsın. Çocuklara bekçilik yaptık. Ne yapalım valla. Mesele neden öyle yaptın demeyip aman deneyim oldu üzülme diyebilmek. Konu şahane anlaşılmış ya, çok mutlu oldum valla. Güzel. Mesele ne efendim mesele? Ben de rüyamda uçurumun kenarına geliyorum. Rüya bu diyorum. Atlıyorum. Bir gün uyanmasam ne olacak merak ediyorum demiş. Serdar'a akrostiş yazdım. Akşam 10 taneden bir tane vermedi demiş. Vermek zorunda değil efendim. Niye versin ki? Vermeyebilir. Bazı dinleyicilerimiz buraya tekstil fabrikası muamelesi yapıyor. Ona 27 tane yazdım diyor. Niye göndermediniz? Görmemiştir canım. Ne olacak ondan. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Mesele nedir efendim size göre?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: istediğin an gelsin süt aşayran. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Hediyenin babası...

0: gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus.

0: paylaştan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım.
3: Metin abi diyor ki tamam, biz öyle dolandırılmıyoruz diyor. Biz başka, ben daha kaliteli dolandırılıyorum. Metin abi nasıl ya, dolandırılıyorsun mesela?
4: Metin Bey'in müşterisi ısım akrabadır yani, eşi dostudur.
3: Metin abi akrabalar mı dolandırıyor?
4: Şimdi tekstil üzerinde bir iki parça bir şey gördüm, hemen arayayım dedim tabii ben bu arkadaşı aradım. Hı-hı. Ya dedi ki elimde 500 parça malzeme var. Ya tişört diyeyim işte.
3: Tişört değil ya, belli. Don mu? Ne? Çok gizli konuşuyorsun sürekli de bizi işkillendiriyorsun burada ya.
4: Yok gizli değil, açık açık.
3: Don mu? Ne satıyorsun?
4: Diyelim abi, iç çamaşır diyelim.
3: İç çamaşırı da değil belli. Sinan abi ne bu sence Sinan abi? Aynen,
5: valla bence donlaş diye istiyordum.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Cengiz abi de bunu nasıl okuyorsa, bir programda biliyorsunuz okuyordu. Bu şarkıyı Cengiz Baba'dan sonra daha bir sevdik. Hatta bir haber aldık, bu şarkıyı bayağı şarkı olarak çıkarıyormuş Cengiz Kurtoğlu. Oğlunun şarkısını Yakı kendisi çıkarıyor. Normalde ters olur biliyorsunuz. Çocuklar babalarının şarkılarını söylüyorlar ya da remix yapıyorlar falan. Dokan Manço mesela yapıyor işte, yaptı işte babasının şarkılarını remixledi, bir şeyler yaptı falan. Böyle örnekleri de çok var. Bir sabırsızlıkla bekliyoruz Cengiz Kurtoğlu Yak. Nasıl? Şu an kulağımda tınlıyor biliyor musun? Çünkü küçük bir demo dinlettiği bize. Hatta sosyal medyada bununla ilgili çok konuşuldu. Araba gazdan benzine geçiyor diye. Aydın Kurtoğlu okuyor, Cengiz'e geçince benzin oluyor falan diye. Çok severiz, çok. Cengiz Baba'yı çok severiz. 2 sene önce abisine başarı dilediniz diyor LGS'de. Şimdi diyor Musa. Aha. Musa giriyormuş. İyi dileklerimizi gönderelim. Musa kardeşimize selamlar. Mesele işe gidiyorum deyip işe gitmemek. Soran olursa işten geliyorum demek diyor. Böyle bir hayat. Yani yapabilen varsa ne ala. Ben çocukken hatırlıyorum, mahallede böyle abiler vardı. İşe gitmemekle övünürlerdi yani. Ya yerime kart bastırıyorum falan gibi şeyler vardı. Şimdiki gibi değildi tabii işçinin takibi vesaire. Şimdi işte kart basıyorsun, kameralar var, bilmem ne var. Kontrol mekanizmaları var. Ben çocukluğumda böyle bu konuşmalara şahit olduğumu hatırlıyorum. Gitmiyorum ya vallahi. Ama maaşı alıyorum. Ama helal para peşindeyiz onu. Onu da söyleyeyim yani. Meseleyi sorduk efendim. Kocamdan silikon hamur spatulası istedim. Metal almış. Mesele istediğimi almaması değil, daha kalitelisi olsun diye metal alması. Varsın kullanışsız olsun be. Abi böyle kocalar yüzünden bize harcıyorlar be. Vallahi harcıyorlar. Böyle şeyler yapmayın beyler. Mesele. Mesele tadilat yaptırabilmek değil, ustalara dayanabilmek. Ustaya ne kadar dayanırsan o kadar hızlı bitiyor.
1: Ustalar çok şey istemiyor mu?
0: Ne gibi çok şey? Çay istiyor en fazla, ne isteyecek Allah aşkına? Usta ne ister ya?
1: Yok ya abla.
0: Ya da sarı kola. Usta ne ister ki?
1: Acıktım, kahve, çay sürekli ama.
0: Çalışıyor adam.
1: Ama bizimkiler çok istekli yani.
0: Yani size öyle denk gelmiş. Bizim kültürümüzde ama zaten çalışana, ustaya böyle bir ikramda bulunmak vardır. Sadece kendi evinin tadilatını yapan ustaya değil, yolda çalışan işçiye de, karşı inşaattaki ustaya da, üşenmez teyze böyle metal bir tepsiye koyar bardakları, götürür. Kendisi de götürür yani. Yani bırakır der ki çocuklar için afiyet bal şeker olsun diye. Var bizim kültürümüzde. Yani o yüzden her seferinde söylüyorum ya. Yani bu topraklarda büyümeseydim, doğmasaydım uzaktan bakıp çok kıskanırdım abi. Vallahi çok kıskanırdım. İyi ki böyleyiz. Mesele nedir? Bugünün mevzusu bu efendim. Mesele. Meseleyi sorduk. Mesele senin bizi güldürebilmen. Mesele sonunu bilsen bile eşine... Erkek arkadaşlarımla yalnız kampa gideceğini söyleyebilmek demiş Doğan yazmış efendim. Hayır diyecek yani. Ha Doğan diyor ki anlamamış gibi bakıyorsun da o yüzden sana anlatıyorum. Kaşlarını çattın anlamadım.
1: Anladığımı söyleyeyim mi? Hmm. Doğan diye bir beyefendi var. Hmm. Eşi var hanımefendi. Erkek arkadaşıyla kampa gidebiliyor.
0: Doğan. Ulan öyle anlaşılır mı? Mesele sonunu bilsen de eşine erkek arkadaşlarınla yalnız kampa gideceğini söyleyebilmek diyor. Doğan Akın yazmış.
1: Şimdi anladım tamam.
0: Mı? Evet. Doğan Akıncığım. Ya hanımlar izin vermiyorsunuz, sonra erkekler enerjisini boşaltamıyor. Bırakın ya, bir salın ya.
1: Tek o mu yani ama?
0: Nedir?
1: Yani başka şekilde de enerjilerini boşaltabilirler.
0: Ne mesela?
1: Eşiyle kampa gitsin.
0: Ya ama işte bak, atladığınız bir nokta var. Adam belki eşinden sıkıldı abi. O da olabilir. İnsanlar birbirinden sıkılabilir. Mola verebilirler 3 gün 4 gün, beni sevmiyor. Hayır canım, daha çok sevmek için gideyim. Konu o yani.
1: Bu da güzel bahane
0: bence
1: oldu.
0: Bence konu o. Mesele spor salonuna yazılmak değil, gidebilmek.
1: O kadar
0: zaten
1: doğru.
0: Konu o zaten. Konu o. Mesele arkadaşlarınla sadece eğlenmek değil, sessizce dursanız da sıkılmamak. Zaten en güzel aşkların da böyle olduğu söylenir. Bir yazarın böyle bir ifadesi var. Aşk iki yalnızlığın ortak bir yalnızlıkta buluşması. Ve zaten kimle uzun uzun sessizce susup dünya ne güzel konuşmasını yapıyorsan, ya o senin yeni arkadaşın oluyor, ya annen oluyor, ya baban oluyor, ya işte eşin oluyor filan. Yani uzun uzun sessiz kalabilip dünyanın en güzel konuşmasını yapıyorsan, yani gereksizlerden kurtulmuşsan, konu varsa konuşursun ya.
1: Evet.
0: Hani bazen bizim şirkette de oluyor, böyle masada oturuyoruz, sohbet etmiyoruz, duruyoruz. Yanımıza biri geliyor, böyle bir ooo sohbetinize doyum olmaz. Oğlum biz susarak da anlaşabiliyoruz. Sen bunu anlayamazsın ama. Evet. Ben az önceki cümleleri kurduktan sonra karımdan mesaj geldi tabii, bu gecikmezdi, gecikmedi. Öyle mi gidiyorum o zaman yazmış. Sanki gitmedi.
1: Hadi kız. İzin verir misin?
0: Verdim. Müsaade. Ki veriyorum zaten. Ya hayatım, kızlarla Bozcaada'da iki gün geçirecek. Geçirin canım ya, nedir yani?
1: İşte budur ya.
0: Niye gitmiş? Abi evleniyoruz ya, hapse girmiyoruz. Böyle bir kafa var mı insanlarda yani? Hanımlar beylerine, beyler hanımlarına güvenmiyorsa zaten yollarını ayırsınlar. Bazı hanımlar öyle söylüyor. Ben beyime güvenmiyorum diyor. Ya güvenmediğin biriyle niye aynı evde yaşıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Çocuk var. E tamam, olabilir. Çocuk ne oluyor ki çocuk? Çocuk mutlu mu oluyor o evde, ben anlamıyorum. Öyle bir evde çocuk da mutlu olmaz. Güvenmiyorsan bitirirsin. Güvendiğin adama da git kal iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, ne kadar kalıyorsan diye düşünüyorum. Aynı şekilde hanımlar için de geçerli. Şimdi evlilik öyle bir kurum ya, karşılıklı güvene dayalı diye. Bize hep öyle anlattılar çocukken. Biz evliliği öyle tanıdık. Kısa bir ara, aradan sonra evlilikle ilgili gözlemlerimi anlatacağım size.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan

0: dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bankam, bank,
2: kartıma bir. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama
5: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
6: hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı maçın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştı. Serie A ekiplerinden Juventus, kulübün CEO'su Damian Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini ve şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş G'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi yarın başlayacak. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
7: hesap basit. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 25, Ankara ve Kayseri 22, İzmir ve Antalya 30, Adana 29, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 32 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Bakkal defterlerini kapatan şahane insan Çelik. Çok severiz. Canlı yayına dahil olmak için WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Şevval sizi arayacak ve yayına yönlendirecek. Çılgınlar gibi ödeme yapıyoruz kızımıza. Bu işi muazzam yapıyor. Teşekkürler Şevval. WhatsApp'tan ben müsaitim demeniz yeterli efendim. Sen neyiz Çelik'ciğim?

0: Efendim meseleyi sorduk. Mesele ne? Mesele ney? Size göre mesele ney tabii. Mesele sınava hiç çalışmadan sadece optik formda şıkların ritmine güvenerek o üniversiteyi kazanabilmek demiş efendim. Ali yazmış. Mesele zengin olmak değil abiciğim. Ay sonu geldiğinde bakkala ve ev sahibine yakalanmadan kapıdan süzülebiliyorsan işte gerçek insansın demiş efendim. Güzel. Bir dönem internet kafe işletmeciliği yapmış biri olarak çok sık çaldığım şarkılardan biriydi. Bu hakikaten bu tam internet kafe müziği. Bu vardı, bir de diğeri işte biliyorsunuz. Bir de o vardı. Yabancılara hiç girmiyor. Yabancıları zaten biliyorsunuz. Birkaç tane internet kafe müziği ekleyeyim ben de. Put your hands up, put your hands up. It's came from inside, turning in. Watching the game, running in the game. Bizde İngilizce şarkı böyle okunur. Biliyor musun? Bu topraklarda böyle okunur. İnternet kafe işletmeciliği. Hatırlatın da bir ara bunu işleyelim ya. Hey gidi internet kafe zamanları diye başlayalım mevzuya. Keltoş merhaba. Mesele... Yok, bunu okuyamayacağız efendim. Erotik olmuş bu. Bunu geçiyorum. Mesele bir işe 10 gün boyunca geceli gündüzlü çalışmak değil. Son 10 dakikada hazırlanabilmek. Bunu geçiyorum. Telefon geldi galiba. Ahmet mi geldi? Ahmet Bal. Günün ilk telefonu. Ahmetciğim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Saygılar efendim.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Adana'dan arıyor, sıcaktan adamın enerjisi gitmiş ya.
1: Valla şu an arabanın içinde klimayla kar etmiyor.
0: Zaten belli, sesin şöyle geliyor. İyi akşamlar. Merhaba kardeşim. Çok uzatma konuyu der gibi şey yaptı. Ahmet Beyciğim, meseleyi sorduk efendim. Mesele sizce nedir? Mesele bıdı bıdı bıdıdır. Nedir?
1: Mesleğim özel sektörde.
0: Yok, meslek değil. Mesele.
1: Konuyu. Çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil.
1: Yayında sesiniz çok derinden geldiği için tam net anlayamadım. Mesele şu, sizin bir yayın esnasında konuştuğunuz bir cümleden dolayı ben aradım.
0: Neymiş dedim şimdi?
1: Bu güven meselesiyle ilgili.
0: He, evet. Katılıyor musun Ahmet abi?
1: Tamamen katılıyorum. Hatta bir tık da arttırıyorum. Hep erkekler suçlanır ama bu tarz şeylerde. Ama erkek tek değildir. Karşında da bir insan vardır.
0: Dernek kuruyor olalım, dernek. Ben de onu anlatmaya çalışayım. Karşılıklı güven varsa vardır, yoksa yoktur. Bitti gitti değil mi?
1: Kesinlikle. Yaklaşık 30 küsür senedir evliyim.
0: Maşallah.
1: Eşim de ben de birbirimize bu konuda sonsuz güveniriz. Ben her zaman gençlere de bu şekilde olmalarını tavsiye ediyorum. Ama tek hep bu suçlanan taraf erkek olmasından dolayı da ben çok şikayetçiyim.
0: Vallahi ben de şikayetçiyim. Sanki sadece erkekler yapıyor gibi bir algı var.
1: Kesinlikle.
0: Bu tabii iki tarafında yapmamız gerekiyor ama erkekler suçluysa kadın da suçludur yani. Kadın
1: %100 katılıyorum.
0: Kadın şöyledir böyledir diye anlatmayayım. Linçlemeyelim şimdi ama yani... Böyle bir cinsiyetçi bir yere çekmeyelim konuyu diye söylüyor Ahmet abi. Biraz daha konuşursak bizi linçleyecekler zaten. Ama mesajı yok, ulaştırdık bence.
1: Linçleme anlamında değil. Hep şu var yani. Bir erkek bir suç işlediyse bu suçu tek taraflı işlememiştir.
0: Tamam, mesajı aldılar. Da... Aldılar. Mesajı aldılar. Şevval aldın mı?
2: Aldım. Heh,
0: tamam. Ahmet abi onu söylüyor yani. Peki. Ahmet abicim çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi saygılar sunuyoruz. Adana'ya selam ederiz efendim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Taner'cim merhaba.
3: Merhaba Fatih. İyi akşamlar.
0: Merhaba Taner. Teşekkürler. Afyon'dan arayan bir Taner var. Taner'cim mesele nedir sence? Bak, bir dinleyicimiz diyor ki mesele lüks restorana gidip o devasa hesabı ödemek değil. Garson tabağa koyduğu saniye bu anı ölümsüzleştireyim deyip story paylaşmaktır demiş. Buna benzer bir tane daha gelmişti. Katılıyor musun?
3: Katılıyorum.
0: Tamam, kapatıyorum o zaman.
3: Hayır lütfen.
0: Sanki bunun için bağlanmış gibi oldu değil mi? Ya. Katılıyorum, tamam, kapattım o zaman. Sence ya. Mesele ne peki Taner?
3: Bence mesele şu anda heyecandan seninle konuşamamak.
0: Yo, gayet güzel geliyor sesin. Hiç heyecanlanma güzel kardeşim. Niye heyecanlanıyorsun ya? Benim heyecanlanmam lazım. Afyon'dan bir memur kardeşimiz işi gücü bırakmış, vakit ayırmış, WhatsApp'tan ara beni demiş, aramışız. Benim heyecanlanmam lazım. Taner'cim ne iş yapıyorsun kardeşim? Memursun.
3: Memurum.
0: Hangi birimde, nerede memursun?
3: Teknik hizmetler sınıfındayım ben. Sıhhi tesisatçıyım.
0: Bunlar seni heyecanla almak için boş sorular bu arada. Yani öyle.
3: Evet öyle. Aslında benim heyecanımın ana noktası senin bugün Saygılar diye bir paylaşımını, şarkı paylaşımını gördüm.
0: Evet.
3: Onun detayını öğrenmek istiyorum.
0: Hanımınan bugün... yazdık, hanımınan sözleri, hanımınan.
3: Hanımınan yazmışsınız, elinize kolunuza sağlık. Aklınıza sağlık, çok güzel olmuş şarkı.
0: Rica ederiz.
3: Defalarca dinledim.
0: Oh mutlu oldum valla. Çok aşırı ısrar ettiniz, bir daha çalayım birazdan o zaman. Çok madem çok aşırı ısrar var.
3: Çok memnun oluruz.
0: Var mı sizde de böyle yazma çizme işleri, şiir mihir falan bir şeyler?
3: Valla çocuklara ikizler var, ellerinden öper, 9 yaşındalar.
0: Allah başlasın.
3: Hatta yazın Afyon'a geldiğinizde de Keyhani restoran programında da görüşmüştük, konuşmuştuk hatırlarsan.
0: Şahane.
3: Onlara işte dilimiz döndüğünce masal uydurmaya çalışıyoruz yani.
0: Ha, sen masal uyduruyorsun. He. Evet. Ticaret erbabı diyecektim ama değilmiş efendim, adam memur. Sen ticarete güzel para kazanabilirsin bu arada. Abi ödeme gelmedi. Ya öyle oldu, yan battı, çamura battı falan. Güzel masal uyduruyor. Taner Beyciğim çok teşekkür ederiz. Afyon'a selam ederiz. İnşallah bir daha geliriz de anaları tazeleriz çocuklarla.
3: Hanım da diyor, hanım ne diyor?
0: Ne diyor?
2: Fatih, seni çok seviyoruz.
0: Ya yiyeceğim. Yenge Hanım nasılsınız? Yenge Hanım.
2: Merhaba, nasılsınız? Merhabalar.
0: Vallahi iyiyiz. Kocanın heyecanını alacağım diye ömrümden ömür gitti. Yemin ne heyecanlı.
2: Alamadım daha. Ben alamadım yıllardır.
0: Adama boş boş sorular sor. Heyecanı gitsin diye. Ne iş yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Kaçta yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Kız sen alsaydın ya telefonu şeyler. Direkt. Bu normalde de böyle mi kocan?
2: Diyorum ya işte. 12 yıldır evliyiz. Ben daha heyecanını alamadım.
0: Hayır, zaten heyecanlı bir tip diyor. Düğünde de böyle miydi? Evet. Düğünde de böyleydi herhalde o zaman.
2: Aynen, yapacak bir şey yok.
0: Neyse, bazı böyle de heyecanlı.
2: Neyse o.
0: Eyvah, neyse o. Ama heyecanlı adam iyidir be. Yenge Hanım, isminiz neydi o arada?
2: Diyorum işte, 12 yıllık evliyiz, daha heyecanımızı kaybetmedik.
0: Ya isminiz neydi?
2: Hatice benim adım.
0: Hatice Hanım, heyecanlı erkek iyidir. Niye biliyor musunuz? Bu şimdi şeytana uyar, bir şey yapar. O şimdi sen heyecandan anlarsın mı? Sen bir şey mi yaptın, gel buraya diyeyim. Anladın mı? Soğukkanlı olsa zaten anlamazsın.
2: Aynen. Ben parmağını kımıldatamıyorum.
0: Taner'e versene telefonu, Taner'e.
2: Olmaz, o iş bitti.
0: Ver Allah aşkına ver. Tam konuşması gereken yerde ya. Şimdi tam konuşması gereken. Ver telefonu.
2: Harikasınız ya gerçekten.
0: İstanbul'da çok teşekkür ederiz.
2: Geliyorum.
0: Ver.
2: Tamam.
0: Taner.
3: Efendim Fatih.
0: Gitti mi heyecan?
3: Gitti.
0: Zaten Fatih Bey'den Fatih'e geldi. Artık heyecan kalmamış belli. Çok mutlu oldum valla.
3: Şimdi Fahri'ye döneceğiz.
0: Fahri Bey diyeceğim. Taner Kök, değil mi? Kök, yanlış söylemiyorum.
3: Evet, Kök.
0: Taner Kök ve ailesi, yani Kök ailesini sıradaki şarkıya armağan ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Taner abi, görüşürüz. Var ol. Hayko Cemkin mi çalıyorsun? Ahlaksız terbiyesiz. WhatsApp'tan müsaitim Keltoş demeniz yeterli. Bir tanesi müptezeli mi yazmış? Onu arasana Şevval. Müptezeli mi yazmış?

0: Mehmet diyor ki, aa bu şarkı diyor düğünde diyor dans müziğimizdi diyor. Hayko'nun fırtınamıyla dans, bunda da dans ne zordur ya. Nasıl becerdiniz ya? Gerçi biliyorsunuz düğünlerde çiftler dans ettiği sırada birbirlerine konuştuklarını biliyorsunuz herhalde. Aşkım herkes bize bakıyor şu anda. Düzgün oyna Mehmet. Mehmet düzgün oynar mısın? Ayağımı bozuyoruz bunu. Yani. Böyle şeyler konuşuyorlar çiftler düğünde. Ben çocukluğumdan beri çok merak ediyordum. Ne konuşuyor bunlar ya? Böyle çiftler yakınlaşıyor ya birbirlerine. Bütün akrabalar onları izliyor. Dedikodu yapıyor. Hiçbir şey beğenmiyor filan. Ondan sonra öğrendim ki böyleymiş efendim. Mehmet Karakaş Hayko'nun bu şarkısıyla düğününde dans etmiş. Hatta eklemiş. Yarın bebek mevludumuz var. Keşke Hayko okusaydı diyor yanık sesiyle. Hayko'nun ilahileri var biliyorsunuz. Demedim evet. Mi okudu mesela. Demedim mi deme. Çok güzel okudu.
1: Çok güzel.
0: Vallahi bir mevlüt okur mu? Okur niye okumasın ya? Çok ben çok seviyorum Hayko Cepkin'i. Şey bir adam. Doğal bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Yapay değil.
1: Sempatik.
0: Bu bizim hoşumuza gidiyor. Evet efendim. Meseleyi sorduk. Mesele nedir diye sorduk. Bir hanımefendi demiş ki mesele kuaförden mutlu çıkmak değildir Fatih'ciğim. Eve gidip saçını kendin yıkayınca da o şekli koruyabilmektir. Mesele budur diyor. Ali Bey geldi. Ali Beyciğim merhaba.
2: Merhabalar reis.
0: Müdürüm ne yapıyorsun?
2: İyi vallahi ne olsun. Seni dinliyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Çok teşekkür ederiz. Ali Bey sıklıkla kuaföre gider misiniz efendim? Berbere daha doğrusu. Kuaföre kadın
2: ayırıyor. Tabii 15-20 güne falan gidiyoruz.
0: Kaç para veriyorsunuz takribi?
2: 300 Konya'da.
0: 300 Konya'da ne ya?
2: Ya burada 300 lira.
0: Hayır yok bir para birimi olarak söyledin zannettim. Hani 300 lira gibi hani 300 evet. Dinar 300 lira 300 Konya'da.
2: Yani Konya'da 300 işte. Ha,
0: çünkü cümleyi devrik kurunca öyle zannettim. Konya'da 300 demen lazım.
2: Aynen Konya'da 300 liraya tıraş oluyoruz.
0: Kolay gelsin ekmek ne kadar 50 Konya'da.
2: 50 aynen.
0: Abi ben size şöyle para üstü 20 Konya'da vereyim.
2: Aynen. Yeni para birimimiz. Konya'da.
0: Konya'da.
2: Aynen.
0: Ya ne tatlı bir adam. Ali 300 buyur lira iyiymiş lan. İstanbul'da ya, çok pahalı biliyor musun?
2: Biliyorum bizim akraba ya köylü olunca indirimli.
0: He desene be aman.
2: Aynen normalde 500 lira falan.
0: Kendin evde kessen elektrik faturası daha fazla gelir. 300 liradan fazla.
2: Bayram önü falan. He. Sonra işte bayağı sıkıntı oldu.
0: Yapamadı.
2: Eşim kızdı gitti. Adam akıllı bu meslekler niye var filan dedi.
0: Sen bir dakika. Sen bir şey yaptın kendinle ilgili. Dedin ki aşkım ben bunu yapabiliyorum. Kendimi de mesela sakalı kestim. Çok evet. İyi kesiyor. Saçı da yaparım dedin girdin. Saça
2: evet.
0: Girdin.
2: Arkalar hiç olmadı. Önü iyi kötü oluyordu yanlar filan. Arkalar bayağı bozmuşuz artık. İyi kötü topladık bir hikaye.
0: Peki arkaları yapamadığını anladığın anda yengeden destek alaydın ya.
2: Ya onu düşündüm de olmadı. Şimdi aynadan bir iki tane ayna tutuyoruz ya. Hmm. Arkadaki ayna tam tersini gösteriyor. Ben sağ yapıyor gibiyim. Sol çıktı ortaya. Bir şeyler karıştı yani.
0: Ah şu fizik kuralları yok mu?
2: Aynen.
0: Ah şu optik aynen. Yok mu optik? Allah cezasını aynen. Versin bu optiği.
2: Kesinlikle ben ön gibi görsem süper yapıyordum aslında.
0: Ya normalde imkan verilse adamın arkayı direkt ön gibi görse normalde.
2: Tabii.
0: Abi teknoloji yanlış yere yatırım yapıyorlar. Yok uzaya çıkıyorlar yok tıp gelişiyor bilmem ne. Şunu bir çözün kardeşim önce ya. Ben arkayı ön gibi görmek istiyorum aynen. Kardeşim.
2: Kesinlikle her erkeğin kendini tıraş etmesi lazım. Çünkü bir türlü anlatamıyoruz. Bunu böyle yap diyoruz tamam abi diyor.
0: Yaşa yaşa.
2: Olmuyor.
0: Yaşa bir de bu işin savaşı var şeyi var. Yarın bir Allah korusun Allah göstermesin ama.
2: Tabii,
0: yarın bir kendimizi kesmemiz gerekirse kendi saçımızı nasıl keseceğiz evet. Efendim?
2: Çok doğru reis. Pandemide denedik yine olmadı.
0: Olmadı.
2: Yine olmadı.
0: İğrenç. Neyse ben kelim de her türlü. Yalnız aynen. Kellere de bunu soruyorlar. Ali bana sürekli sordukları soru şu. Saçını evet. Kendin mi kesiyorsun? Evet kendim kesiyorum. Arkayı nasıl kesiyorsun? Arkayı evet. Normal kesiyorum işte. Şekil vermem gereken bir şey olmadığı için direkt giriyorum işte. Yani öyle.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi saçımın arkasına Ali yazdıracak olsam mesela senin adını.
2: Aynen.
0: O zaman eyvallah. Ama ben direkt giriyorum yani.
2: Aynen. O zaman belli olmayacak yani zaten. Evet. Şey o yüzden rahatlıkla kesilebilir tabii sıfır olduğu için.
0: Hanımın yanına gidiyorum sonra. Aşkım baksana olmuş mu diyorum. Aynen. Neyine bakayım lan diyor. Kel işte diyor. Neyine bakayım.
2: Dündekiyle aynı.
0: Ama yani saçı kesemiyorsun. Evet. Diğerlerinde problem yok değil mi?
2: Yok.
0: Yani sakalı onlar, diyorum sakalı diyorum.
2: Ya sakalı kesiyorum. İşte bir iki sefer yanlış tarak taktım numara olarak.
0: Ha.
2: O da bir iki hafta şey bir iki aç güne uzayınca normale dönüyor.
0: Normale dönüyor evet.
2: Aynen.
0: Bugün sevgili dinleyiciler bugün evden böyle çıktım. Ali'nin sakalını saçını konuşalım diyor. Bu böyle bir radyo programı bu. Ne konuşacağını bilmiyorsun mesela. Anladın hani, mı?
2: Seninki tam serbest meslek ama değil. Hani mesleğin adı var tamam radyocusun ama... Abi serbest bugün ne olacağı belli değil işte.
0: Hiçbir de öyle gelişine vuruyorum ne yapayım Ali.
2: Aynen
0: Allah da işte, bana böyle meslek.
2: Olsun. Aynen. Allah para
0: bana böyle meslek nasip etmiş. Çok da mutluyum
2: ne güzel,
0: yani.
2: Ne güzel ama maşallah abi. Yani layığıyla yapıyorsun. Gerçekten.
0: Estağfurullah.
2: Maşallah.
0: Çok zarısın. Çok sağ ol güzel kardeşim benim. Ali'cim mesele nokta nokta noktadır var mı? Yoksa da önemli değil. Yeteri kadar ya, güldürdün bizi zaten.
2: Estağfurullah. Ya reisim ben mesele şu balık tutmada bir tane balık dahi olsa tutmanın insanı mutlu edeceğini düşünüyorum. Doğru. Meseleyi o olarak söyleyebilirim.
0: Doğru, çok doğru söylüyorsun. Yani balık tutmak sabır işidir ama tuttuğunda da dünyaları şey yapmışsın, almışsın gibi olur ama
2: evet,
0: bir konuda bir konuda uyarayım. Balıkçılık evet. İçinde ne kadar varsın?
2: Daha yeni bir tane tutabildim. O da ufak solucana benziyordu, geri saldık.
0: Çok doğru bir şey yapmışsın.
2: Aynen.
0: Denizler verdi, denizler aldı. Var ya Arok'ta öyle bir sahne vardı galiba.
2: Şey diyorum, ekosistem çökmesin diye fazla tutmadık diye şey yapıyorum.
0: Yani. Öyle kurtarıyorsun.
2: Kendime.
0: Tamam. Ay şimdi hepiniz şu balıkçılığa yeni girenler. Gerçi ben de çok uzun değil ama. Balıkçılığa yeni girenler bu YouTube'da böyle deli gibi balık tutanların videolarını izliyor. O yüzden balık tutmaya gidiyor. Arkadaşlar tutamadıklarını yayınlamadıkları için siz kanıyorsunuz buna. Adam mesela 6 ay video çekiyor. Onları mixliyor. Evet. Zannediyor ki onu bir günde tuttu. La yok oğlum tutamadığını paylaşmıyor. Ondan gaza geliyorsun. Her yerde balık var zannediyorlar. Yok yok. Vallahi yok.
2: Aynen. 2 gün gittik. 2 günde bir tane.
0: Ya.
2: Bir arkadaş vardı. O çocuk çöktü yani. Saç falan dökülecekti böyle stresten.
0: Stres yaptı. Konya'da nerede balık tutuyorsunuz ya?
2: Şeye gittik. Bu maç olduydu ya Antalya'da. Trabzon'la Konya'nın.
0: Ha Hazar Denizi'nde tutunuz ya.
2: Aynen. Orada iyi kötü denedik. Şu Lara şey varmış ya Lara Köprüsü'nde olduğu bir
0: evet,
2: arkadaşlar. Evet. Orada tuttuk reis. Kefaldek geldi.
0: Lara'da.
2: Aynen.
0: Adam gibi adam.
2: Adam.
0: Ya Ali keşke yakın olaydın da hafta sonu. Biz şimdi cumartesi günü yarın sabah yani bizim teknik müdürümüz Selahattin var. Onunla beraber evet. Balığa gideceğiz inşallah.
2: İnşallah rast gelir.
0: Ya keşke o orkinos tutalım. Onu eve nasıl gidiyor? Kamyonla gitmemiz lazım. Keşke abi, olsan da gelsen diyecektim ya. Adama bak Konya'da yaşıyor. Balık tutmaya uçak bileti alıyor. Böyle hayat olur mu ya? Böyle hayat olur mu ya?
2: Şey aldık şişme bot falan aldık. Eşimle bir bineyim dedim. Eşim biraz korktu küçük bir dalga geldi. Şimdi artık öyle duruyor Bodrum'da bu.
0: Biz de almıştık şişme botu ya. Biz her istediğimizden gaza geliyoruz Ali ya. Sen de aynı ben de aynı.
2: Hep o YouTube'daki videolar.
0: Hep onlardan abi şişme aynen. Bot. Allah cezasını versin onu ya. Onu aynen. Aldık biz sattık sonra Allah'tan da. Çünkü
2: vallahi bu... iyi ki satmışsın reis. Ben yükledim de çok alan olmaz.
0: Peki biz bugün ne aldık biliyor musun?
2: Ne aldın? Reis?
0: Kano.
2: Helal olsun.
0: Yemin ediyorum. Kano aldık ya dedi ki bot olmadı ama bizim aldığımız bot neydi biliyor musun Ali?
2: Evet.
0: Ben bu hikayeyi daha önce anlattım ama bilmeyenler için çok kısa özet geçeyim. Geçen yaz ben uyuyorum.
2: Evet.
0: Bir uyandım hanım dedi ki bot aldım dedi. Ben de iyi dedim geçtim. Zannediyorum ki hani yazdan aldı ki indirimli kışa bot almış. Yani,
2: ha ayakkabı gibi.
0: Bot ben öyle zannediyorum. Sonra dedi ki bak dedi bir baktım bayağı bildiğim mülteci botu. Ya böyle içine 15 kişi sığar kocaman.
2: Şey batma garantili değil mi?
0: Kesinlikle batma garantili. Aynen. Ya dedim bunun olmaz buna motor falan bir şey lazım. Ya olur işte bütün ya kızcağız Antalya'da büyümüş anladın mı? Sulak yerler evet. İstiyor ya suya girmek istiyor. Ya evet. Olur bütün hevesimi kursam da bırakıyorsun parasını ben verdim zaten. Deyince ben uyandım doğru söylüyor parasını o verdi ben ne oluyor.
2: Aynen.
0: Geldi.
2: Bak keyfini.
0: Evet geldi abi baktık biz bununla batacağız. Motor lazım çünkü kürekli olmuyor.
2: Evet.
0: Geri ondan sonra bir kere bindik sonra sattık botu gitti. Şimdi kanoyu deneyeceğiz. Onda da ölmezsek kanoyu da sana satayım.
2: Olur. Taksitle alırım reis. Taksitle alamayacağım bir şey yok.
0: Benim
2: karavan
0: de.
2: Aldık onu aldık eve girdik filan.
0: Taksitle dinozor alırım dedi mi geçen
2: alırız,
0: vallahi
2: alırız.
0: Alırız yani.
2: Tank olsun kampanyada gireriz.
0: Tanka gireriz doğru.
2: Aynen. Şey kano pedallı mı?
0: Seni hiç ilgilendirmez benim özel kanom.
2: Tabii o da doğru.
0: Kano yok ya o da kürekli ama kanoyu kontrol daha kolaymış Ali. Bir de iki kişi önlü arkalı biniyor musun kanoya? Evet. Biz de YouTube videolarından işte baktık öyle.
2: Hı-hı.
0: Öyle şey sürüyor musun falan daha kolaymış kontrolü. Balık tutmak da kolaymış diye öyle kano aldık bakalım.
2: Çok iyi olmuş. İnşallah rast gelir böyle çay
0: i̇nşallah.
2: Kahve güzel vakit geçirir.
0: Eyvallah. Zaten akşam haberlerde izlersiniz.
2: Kano'dan.
0: Kano ile çıktı, başına gelmeyen kalmadı.
2: Başına da şey yazıyorlar. Ünlü radyocu Fatih Yıldırım.
0: İşine kandı, Kano aldı.

0: Aynen.
1: Ali görüşürüz.
0: Reisim görüşürüz. İyi yayınlar. Çok
1: sana bir Alem FM tişörtü ve sticker'ı gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de eşime hediye edeyim onu.
2: 1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek. Dum tek tek dum tek.
1: Efendim kısa bir ara, aradan sonra meslek tahmini yapacağız. İki dinleyici lazım. Hatta biri hazır değil mi? Biri bizim Yaşar mı hazır? Dur bakayım, Yaşar hazır. Yaşar orada mısın?
0: Buradayım.
1: Tamam, Yaşar'ın yanına biri lazım. Yaşar'la beraber dinleyicimizin mesleğini bulacağız. WhatsApp'tan bize mesleğinizi yazın. Bir de müsaitim deyin ki sizi arayabilelim efendim. 536-901-8902 Şevval, ben, Yaşar. Bağlanacak olan dinleyicimizin mesleği için sorular soracağız. Siz de bulmaya çalışacaksınız. Ne oldu kız?
3: Mesleklerini yazsalar mı parantezde?
1: Dedim ya işte, mesleğinizi yazın. Sen orta... Kızımız bu ara aşık galiba. Ama Şevval dediği için bir daha söyleyelim. Mesleklerinizi yazsanız mı acaba yanına? Rahat etsin diye. Hadi sen söyle bize.
3: Yanına mesleklerinizi yazar mısınız?
1: Kız bugün yok mu akrabalara selam?
3: Aa, bugün yok. Yeter onlar da her gün.
1: Allah Allah. İyi tamam peki. Ayrılmayın, geliyorum.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
3: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Atasunoptik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
3: hepinize iyi gelecek. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
6: gelecek. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Ulan bu çocuğun Tarık Mengüç'ün oğlu olduğunu öğrendiğimiz gün ne şaşırmıştık ya. Çok güzel şarkı yapıyor ama vallahi. Bak bu çocuk koşar, ben size söyleyeyim, çok yetenekli. Çok da güzel dans ediyormuş.

0: Yaşar'ım Yaşar zaten orada. Canım ciğerim Yaşar. Oradayız değil mi Yaşar?
1: Buradayım canım.
0: Nasılsın canım?
1: İyiyim canım. Sen nasılsın?
0: Sağ ol. Yanında şimdi biri geliyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. Yaşar kötü adam gibi gülmeye başlamış. Bu adama ne oldu ya? Bu normal gülüyordu Yaşar. Yaşar sen normal insan gibi gülüyordun. Kötü adama dönmüşsün ya.
1: Meslek değiştirdim ya.
0: Vallahi olabilir. Olabilir. Fatih orada mısın?
2: Oradayım. Buradayım abi. Oradayım diyorum.
0: Oradayım mı? Oradayım. Abi bir tane normal dinleyici yok mu? Kurban olayım ya. Orada mısın diyorum. Oradayım abi diyor. Oradayım abi. Şevval burayı best of yap bak burası olur. Fatih orada mısın? Oradayım. Oradayım mı? Buradayım abi. Tam best of olur bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fatih'in mesleğini bulmaya çalışacağız. Babalar 4 dakikamız var. Vaktimiz çok yok. Hızlı acele etmemiz lazım. İlk bilenle 100. bilene tişört ve stickerlar hediye ediyoruz. Bilginiz olsun. Şevval biz bu arada böyle veriyoruz da kaç tane kaldı kız?
3: Valla ben de bir onu düşünüyorum.
0: Stok sayımı yaptıralım. Belki de kalmadı şu an beyler. Belki de yok şu an.
2: Abi bize de kalsın. Fatih abi bize de kalsın.
0: Kalsın tamam. Yaşar az gül adamı duymuyorum ya. Yaşar'ın kahkahadan Fatih'i duymuyor. Fatih biraz yüksek sesle konuş. Yaşar'ın kahkahadan seni duyamıyorum ya.
2: Tamam abi.
0: Tamam hadi bakalım. Telefona biraz yakın ol. Gerçekten sesin çok uzaktan geliyor Fatih'ciğim.
2: Şimdi nasıl abi?
0: Daş gibi.
1: Harika.
0: İlk... Sağ ol Yaşar. İlk soru geliyor. Hadi acele. Oğlum süreyi yedik ya. Sizin yüzünden süreyi yedik kardeşim. Evet hadi başlıyoruz. İlk soru benden 2 Yaşar 3 Şevval. Fatih bu işin okulu var mı?
2: Var abi.
0: Telefona yine yakın ol diyorum yakın.
2: Var abi var.
0: Evet. Ne bağırıyorsun lan? Yaşar sendeyiz.
2: Ayakta mı oturarak mı? İkisi de.
0: Ney ayakta mı oturarak mı? Öyle mi soruyorsun ki?
3: Kostüm giyiyor musunuz?
0: Kostüm var mı?
2: Kostüm var.
0: Kostüm var peki. Fatih'cim peki bu işi yapanların rengi ne? Yani mesleğin rengi ne?
2: Mesleğin kostüm rengi mi abi?
0: Hayır hayır. Mesleğin rengi oğlum. Kostüm rengi. Abi hafif fuşya. Bazı yerler pembe.
2: Abi biz bembeyazız.
0: Bembeyaz peki. Evet. Yaşar?
1: Bir toplantı set edelim cümlesi çok geçiyor mu? Yok.
0: Toplantılı bir iş değil demek ki. Peki.
3: El becerisi ister mi bu iş?
2: İster.
0: Peki herkes sizinle muhatap oluyor mu? Yani yaşayan herkes.
2: Evet abi.
0: Güzel. Yaşar?
1: Eğer çok açık etmeyecekse en çok kullandığınız cümle veya kelime.
0: Kelime cümle çok cümle olmasın da kelime olsun.
2: En çok kullandığımız.
0: Kelime ama bak cümle değil.
1: İşi yaparken tabii.
2: Ya buna da ben bakmayayım.
0: Oğlum kelime diye 50 kere söyledim yine cümle söyledi ya.
2: Abi.
0: Oğlum kelimeyle cümleyi biz ayırt edemiyoruz mu ya?
2: Abi ediyoruz da olmuyor tek çıkmıyor bizim meslekte.
0: Tamam kelime söylemedi yine cümle söyledi ya adam.
2: Evet.
0: Peki. Sen de mi? Sen de.
3: Elinizde bir şey tutuyor musunuz? Sert bir şey?
2: Devamlı olmasa da.
0: Arada var.
2: Arada var.
0: Peki. Fatih Beyciğim peki bu işin şeyi var mı? Rütbeleri var mı? Mesela işte yardımcı doçent, profesör gibi vardır ya rütbeler. Ya da işte başka mesleklerde rütbe vardır işte. Albay, üstey. Var mı sizde de böyle şey?
2: Abi bizde... Bizden sonra bir rütbe daha var ama öyle şey değil. Belirleyici bir rütbe değil. Yani.
0: Maaşı 50 lira yazıyor. O yüzden çok önemsemiyorum.
2: Abi hakikaten 100 lira falan yazıyor.
0: Allah'ım. Yaşar sessiz güler misin lütfen? Adamı duyamıyorum yine ya. Yaşar'da mı sıra? Sıra Yaşar.
1: Ben de.
0: Yaşar baba sendeyiz.
1: Günün her saati yapılabilen bir iş mi yoksa belli bir mesai süresi mi var?
0: Mesela gece 3'te aradık yapamam mı? Öyle bir şeyim var mı?
2: Öyle bir şeyim yok. 7-24.
0: 7-24. Sevgili dinleyiciler tahminlerinizi alalım hemen WhatsApp'tan hızlıca. 536-901-8902. 536-901-8902. Mesleği ne olabilir Fatih Bey'in? Ben şimdi tahminleri okuyayım. Sen bir yorumda bulun mu Fatih ama?
2: Tamam.
0: Laborant çok gelmiş. Laborant. Hasta bakıcı. Pastacı. Ondan sonucuma. Pastacı da ne rütbesi var oğlum? Bir rütben var ya. Kadastro memuru. Ondan sonra WhatsApp'tan gassal, veteriner. Ondan sonucuma. Bilenler de var bu arada. Bilemeyenleri okuyorum. Fırıncı, laborant, garson, pompacı. Sünnetçi. Peki tamam. Son soruları alıp bitiriyoruz artık. Ben bir
2: pompacıdan koptum abi be.
0: Pompacı değilim ama yakın. Yakın. Birer tane soruyoruz bir bitiriyoruz. Fatih Beyciğim, bu işi yapan insanlarda meslek hastalığı ne oluyor?
2: Bu işi yapan insanlarda meslek hastalığı...
0: Ben söyleyeyim mi?
2: Söyle abi.
0: Sinir.
2: Abi sinir biz bütün hastalıklara yakalanabiliyoruz.
0: Evet, doğru söylüyor. Yaşar Beyciğim, son soru.
1: En çok kullandığınız alet, bir alet kullanıyorum demiştiniz herhalde. Elektriğe bağlı çalışmak zorunda mı yoksa elektriksiz de çalışabiliyor mu?
0: Ne kadar girif bir soru yaptın. Pilli mi diyor?
2: Yok abi, büyük bir sistem var bu işte, onu kullanıyorum ben şu an yani.

0: internet hepsi bir arada.
1: Peki.
2: Evlere gidiyor musunuz bazen?
1: Gidiyor. Değil mi?
0: Yok, evdekiler bize geliyor Şevval Hanım.
1: Ama gidenler de var sizde ya.
0: Ha, bizde gidenler de var da. Hmm. Şu an benim yaptığım.
1: Sen yaptın değil. Yani, öyle. Peki efendim. Şimdi babalara çok teşekkür ederiz. Dönüşte reklamlardan sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Ya da şimdi söyleyelim ya, dinleyici bekletmeyelim. Fatih, ne iş yapıyorsun?
0: Hemşireyim abi.
1: Hemşire! Fatih, teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
1: Sağ ol. İğrenç kahkahalı Yaşar'a da teşekkür ederiz.
3: Yaşar, İyi akşamlar.
1: Yaşar baba, İyi görüşürüz. İyi akşamlar, var olayım valla. Kısa bir ara, aradan sonra final için burada olacağız. Ayrılmayın. Çok meşhurdur şakalarım
4: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Pilot garaj, şoför ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
10: Devam etmiyor, bitirdik haftanın son yayınını. Vay be, hatırlatalım, Uğur'dan yaz sıcaklarını özel serinleten bir kampanya var. 12'lik orta ölçekli klima alanlara tam 9545 lira değerinde su sebili hediye ediyor Uğur. Bitti mi? Hayır efendim, biter mi? Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. Tam 9170 lira değerinde davlumbaz kazanıyorsunuz. Bitti mi? No. Biter mi? Uğur dedim dondurucu da biter mi efendim? Sevgili dinleyiciler, seçili X-Large ve X-Large Nofrost buzdolaplarında dev bir kampanya var. Bu büyük hacimli buzdolaplarından birini aldığınız zaman 16.425 lira değerinde bir derin dondurucuyu da ücretsiz kazanıyorsunuz. Bunlar yerli ve milli markamız Uğur'dan geliyor ve müşterilerine muazzam yaza özel kampanya sunuyor. Yakın zamanda Uğur Derin Dondurucu'nun da milli takım başarı spotlarını televizyonda, radyolarda görürsünüz. Ben okudum. Abisi Fatih abi değil mi ya bu? Derseniz diye söyledim. Televizyonda denk gelseniz panik yapmayın. Şevacığım teşekkür ederiz.
11: Ben teşekkür ederim.
10: Çok eğlenceliydi.
11: Vallahi ben de çok eğlendim.
10: Sayende eğleniyoruz be vallahi.
11: Ya abi.
10: Nerelerdeydin o zamana kadar? Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Senin sosyal medyayı veremiyoruz değil mi hala?
11: Ya keşfettiler sanki zaten.
10: Ama yok abi, vermeyin benimkini dedi de.
11: Yok, evet.
10: Bir süre daha veremiyoruz. Kızımız gizli takılıyor. Radyonuzda Alem FM com. Bir Dünya Kupası Legosu var. Onu Lig Radyo ile ortak yapmaya çalışıyoruz. Sorular soruyor bize sosyal medya editörümüz. Soruyu doğru cevap veren bir dakika kazanıyor. Bir dakika içinde Lego'yu yapıyor. Bilemeyen yandakine veriyor filan. Evet. Bakalım bitirebilecek miyiz efendim? Yani turnuva bir ay sürecek de Lego 6 yıl sürebilir yani. Biraz öyle görünüyor. Şu an daha zemini hazırladık. Daha yukarı kat çıkamadık yani. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceliydiniz. Yanacıklarınızdan öpüyorum. Bir sürü şeyle insan ettiyse kusura bakmayın. 2 saat konuşuyoruz. Çok konuşan çok hata yapar. Bağışlayın. Küçüklüğümüze verin efendim. Hatalarımızı hoş görün lütfen. Ben gider, bir aksilik olmazsa, ölmez sağ kalırsak pazar günü 7'de tekrar burada olacağız. Maç için yani. Pazar görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar, milli takıma başarılar.
12: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
7: Benim bankam iş bankası.
13: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
9: Reklam.
14: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
15: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
17: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
18: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
19: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
20: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
21: Smokin bizim işimiz.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Bütün pilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün pilicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
7: güzeli. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu bir reklamdır.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart

0: yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.
2: Ön bizim için böyle manalı bir

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

öldü ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bitir, uzatmadan bitir, garibiyet bitir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.

0: Gene temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 12 Haziran 2026, günlerden cuma. Serdar yayında başlar.

Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftanın son günü. Kepenkleri kapatıyoruz. Vay, Ali yazmış. Darıca'dan selamlar. Ne haber Ali? Oğlum sen zaten orada oturmuyor muydun? Niye böyle yeni bir yere gitmiş gibi davranıyorsun? Tabii sen bizim Ali'ysen bilmiyorum. O yeni sistemde çok göremiyorum çünkü. Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum. Uğur Bey yazmış. Bugün programa LGS sınavına girecek öğrencilere hediye eder misin? Etmez miyim ya? Ama daha önce ettik mi bilmiyorum. Adem hemen bir kontrol etsin. Ademciğim, LGS'ye gideceklere armağan edebiliyor muyuz? Bir bak bakayım kardeşim. Ona göre bana bir haber et. 0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Adem bir baksın, bana bir haber versin. Ona göre başlayalım. Hadi bakalım.

Öğrencilere armağan etmişiz ama LGS'ye girenlere etmemişiz. Tamam, sıkıntı yok. Yarın sınav var. Zihin açıklığı dilerim gençler. Bugünkü yayın LGS sınavına girecek olan gençlere geliyor sevgili dinleyenler. Tamam mıyız? Peki.

İyi akşamlar. Dün gece için sizden çok özür dilerim. Ne oldu ki ya? Hiç bilmiyorum ne oldu. Siz paylaşmışsınız ama ben gizliliği kapatınca sizin hikayenizden de silinmiş. Ha dün ya takılmayın öyle şey. Hiç sıkıntı yok ya. Hiç problem yok. Canınız sağ olsun. Sorun yok.

0536-901-8902 0536-901-8902. Hazırsanız veriyorum konuyu sevgili dinleyenler. İnsan harici başka bir şey olsan ne olursun ve neden? Bak, hayvan olsan, eşya olsan demiyorum. Çok ucu açık, sana bırakıyorum. Yani istersen gaz bile olabilirsin. İnsan değilsin, bir şey olacaksın. Ne olmak istersin ve neden? Hayvan olur, bitki olur, eşya olur, o olur, bu olur, şu olur, bu olur. Aklına ne gelirse, fantastik canavar olur. Aklına ne gelirse. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. İnsan değil de başka bir şey olsan ne olurdun? 536-901-8902 536-901-8902. Hani insan değilsin, ne olursun sevgili dinleyen? Budur.

Dün 1000 tane mesaj attım. İtlemenin. Görmemen imkansız. Ha, o kadar da eminsin yani. Görmemen imkansız diye. Hayatımda ilk defa karşılaşıyorum sizde. Bir, ikincisi 1000 tane attıysanız spama düşerseniz görmem imkansız. Hani bu kadar emin ve net, sanki aynı stüdyodaymışız gibi konuşuyorsunuz ama keşke öyle olsa işte. 1000 tane atan da düşsün zaten spama ya. Yani değil mi? 1000 tane atan da düşsün spama.

T-800 vay. Terminator. Terminator diyor. Terminator. Terminator 2. 0536-901-8902. 0536-901-8902. İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? Sevgili dinleyen, 536-901-8902. İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? Sevgili dinleyen, 536-901-8902. Bir şarkı dinleyelim, o arada mesajlar bitiyor.

Unutmuşum söylemeyi, programa en güzel katılım gösterenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye.

sırt kaşıma aparatı olurdum. Milletin uyuzunu giderirdim. Abi her evde olması gereken şey ya. Vallahi her evde olması gereken. Ben genelde dolaba, kapıya falan sürtünüyorum. Hani boz ayılar şeye, ağaca sürtünüyor ya böyle. Falan diye. Davuk. Maymun olabilirdim çünkü çok kıllıyım. Dinozor. Ben bir gül olurdum. MSN dönemi. Herkesin profil fotoğrafında böyle kanayan gül vardı. Akbaba olmak isterdim. Her şey hazır. Konar yerdim. Ama leş yani, her şey hazır dedin. Leş yani, biliyorsun.

İnsan olmasaydım hayvan olmak isterdim. Ne ama hangi hayvan, keşke söyleseydin. Çınar ağacı. At olmak isterdim. At seviyorum çünkü. UFO olurdum. İnsanoğlu düşünsün dursun, bu ne diye demiş.

canavar olmak isterdim. Çünkü açlığı yok. Önüne geleni yiyor. Kelebek kısa az ömür olur. Biri bir şey yazmış. Ablacığım kocanla ilgilen ya. Hadi kocanla ilgilen ya.

Ablam roket diyor. Nedeni sordum. Uçarak her yeri gezmek için diyor demiş efendim. Peki. Ama kuş falan da var hani biliyorsun. Hani uçurtma var, kuş var. Canım kanım bayrağımı yazanlar var. O konu dışı olsun sevgili dinleyenler. Aldım öptüm bir kenara koydum. O böyle konu dışı olsun. Tamam. Sonra dur bakayım. Su çok geliyor, su. Güzel. Damat ayakkabısı olmak isterdim. Bir ya da iki gün kullanılıp sonra sonsuza kadar bir köşede gıcır gıcır ve temiz bir şekilde kalabilirdim. Kullanılmak. Bir kere iki kere kullanılayım diyoruz. Horoz olmak isterdim. Çok eşli yaşıyor onunla. İnşallah yakalanırsın. İnşallah yakalanırsın yani. Yenge varsa. Böyle deyince kızıyorlar işte. Böyle şeyler deyince kızıyorlar. Adam mesela Serdar'cığım evliyim ama sevgilim var filan yazıyor. Ben de inşallah yakalanırsın. Kadın yani karın hakkın neyse onu verir sana falan diyor. Mesela böyle şeyler diyorum ben. Bazılarının iç sesi oluyorum. Bazıları da kızıyor bana mesela. Diyor, niye öyle dedin? Ne alakası var falan diyor. Evet yakalanır inşallah yakalanır. Evet. Aldatmak kötü bir şey. En az aldatılmak kadar.

ütü masası olurdum. Premium üyelik olmak isterdim. Çünkü fakirliğin düşmanıyım. Kral tahta olmak isterdim. Dur, bunu okuma çok.

Müstakil bir evin havuzu olmak isterdim. Lüksün başlangıç noktası ama sonradan düşününce kendini bilmez insanlar havuza idrar bırakacağını düşünce vazgeçtim. Ya bu nasıl? Bu ne ya? Ah be. Hiç şımarık birisi olmadım şimdiye kadar. O yüzden şımarık bir ev kedisi olmak isterdim. Hem sıcak evde yaşa hem de yüz ve sağ çevreni değiştir. Hani insanların mesela istediğini yapmayınca ya da dediğine kendince cevap verince falan hep şımarık oluyorsun, ukala oluyorsun filan yani.

Mesela adam diyor ki şuraya otur. Oraya oturmayıp başka bir yere otur. Ne kadar ukalasın diyor mesela. Anladın mı? Küfür ediyor mesela sana. Küfür ediyor. Cevap veriyorsun. Ne diyorsun sen diyorsun mesela. Ay ne kadar egosu yüksek diyor. O küfür etmişin. Yani adam cevap vermesin mi?

Neydi? Ya kaç keredir bu diyalog geliyor hakikaten, hep unutuyorum onu. Çok tevazu. Neydi ya? Fazla tevazu. Dayak mı yedirirdi? Neydi bir şey? Neydi ya? Bir şeydi ya. Fazla neydi? Ona benzer bir şey vardı.

diş hekimiyim. Adam dişimi çekmeden içini doldur diyor. Öyle olmaz yalnız, bütün sinirler ölmüş diyorum. Çok biliyorsunuz ne kadar ukalasınız diyor demiş bana, demiş efendim. Diş hekimi değil mi? Bana da şey, daha yeni. Ben gerçi haftada 2-3 kere falan yiyorum bu fırçayı. Daha yeni yani mesela, daha yeni. Tanımadığım birisi, tanıdığım birinin yanında telefonu uzattı. Abi enişten bir istesene ya dedi. Enişten bir istesene dedi. Yapamam abi dedim. Yani şimdi uzun uzadıya anlatmayayım. Ben öyle yapmıyorum. Bizimki izin alınmış resmi şakalar, şakalar falan diye. Yapamam abi dedim. Bu ne ego ya dedi bana. Allah Allah. Değişik bir kafa var yani. İnsanlardan istediği şey olmayınca şımarık, ukala, ego, ondan sonra ne ya, burnu kalkık filan. Bu. Nasıl yapayım oğlum ben ya? Ben seni enişteni arayıp ne diye, ne konu var, ne bir şey var, ne o var, ne bu var. Hiçbir şey yok ya ortada. Aşk olsun ya, nasıl yapayım? Yoksa şaka için yani bir malzeme arıyorum biliyorsun. Adı geçmişken söyleyeyim hemen, şaka için bana malzemeleri lütfen WhatsApp'tan gönderiniz, olur mu? 0530-280-0000 0530-280-0000. Fazla tevazu vasat insandan nasihat dinletir. Heh, bu. Böyle laflara herkes hayran. Mesela çok tevazu gösterme abi. Hayır canım, sen çok şey işte, sen çok mükemmel bir insansın şu falan. Adam mükemmelim diyor, ne kadar egolusun diyorsun mesela. Adam mükemmelim diyor, ne kadar şımarıksın filan. Adam mükemmelim diyor. Hani ya da ne bileyim işte, iyi bir insanım ben diyor falan. Ay bunun da burnu kalktı falan. Yani. Hani neye kızacağımızı şaşırdık biliyor musun? Vallahi billahi.

Türkçe öğretmeniyim. Çocuğunu şikayet ediyorum. Hocam siz de ne kadar şımarıksınız. Kendi çocuğunuz olsa görürüm diyor. 3 tane çocuğum var. Hiçbirinde bu şımarıklık yok. Şımarık olan biz o. Çok dolusunuz değil mi bu konuda? Değil mi? Bu konuda çok dolusunuz değil mi? Evet. Farkındayım yani.

0: kiminin tövbesi.
1: Bana da şımarık diyorlar ama hiç umurumda bile olmuyor demiş efendim. İşte o zaman da egoluyor oluyorsun bu şey gibi. Yani şımarık diyor satıcı. Şımarık. Şişt, bak bak şımarık falan. Cevap vermiyorsun. Aha ne kadar egolu. Bunun da burnu kalktı. Yine burun deseler yine iyi bu arada. Yani burun deseler yine iyi yani. Vasat insandan nasihat dinletilmiş. Ha. Vasat insandan nasihat peki. Neydi? Fazla tevazu değil mi? Evet, fazla tevazu vasat insandan nasihat dinletilmiş. Yani öyle laftı.

Kangal olurdum. Herkes benden korkardı. Kangaldan korkmak da...

Bir geyik vardır, bilmiyorum. Duydunuz mu daha önce? Ben duydum bunu. Ama doğru mudur değil midir gerçekten bilmiyorum. Bir Sivas Kangal'ın önüne bebek koyarsan şayet, sahibi de dahil, yani sahibine de vermezmiş. Bebeği sadece koyan alırmış Kangal'ın önünde. Siz yine de denemeyin tabii, sonuçta hayvandır yani. Bizdendir ama hayvandır yani. Öyle bir şey duymuştum. Hani bir Sivas Kangal'ın önüne bebek koyarsan, ki niye koyuyor ama korumak için falan olabilir tabii yani. Önüne bebek koyarsan sadece o bebeği koyan alabilir falan diye. Bunu duymuştum. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ama tabii o taraftakiler söylerler. Bundan yıllar önce de şey demiştim, hani diyorlar ya mesela. Bu arada Kangal bizim ha, canımız ciğerimiz. Keşke bir imkan olsa da bir tane de değil, böyle çiftli bir şekilde beslesem. Hakikaten aşığımdır Kangal'a. Yıllar önce yediğim linci söyleyeyim size. Böyle yayında hani Kangal kurdu boğar, Kangal 10 tane kurt boğmuş, Kangal var ya üf, böyle kurdu sallamış atmış. Arkadaşlar, coğrafyasında yetişmiş besili normal böyle bir kurdu hayatınız boyunca gördünüz mü? Hani Kangal bizim, seviyorum ve yazık olur Kangal'a. Hani gerçek böyle vahşi doğadaki falan bir kurdu gördünüz mü hiç acaba? Bunu ben değil ha, Sivaslılar söylüyor. Yani yazık olur, ben mesela, benim Kangal'ım olsa ben kurdun üstüne salmam. Yani kendisi gider tabii bizi korumak için, sürüyü korumak için, o bu falan. Yani kurdu şöyle, bu işi bilenler kadarıyla. Hani kurt karı kışı soğuğu vahşi yaşamda geçirmiştir. Hani midesi sırtına yapışmıştır açlıktan. Kurt olmuştur ufacık böyle şey kadar, kaniş kadar neredeyse. Ve o zaman tabii Kangal'ın karşısında şansı yok. Ama böyle vesile hakikaten. Ya bir kere şundan pay biçin. Bir tanesi evimizde bizle beraber yaşıyor. Yemek veriyoruz, yiyor. Su veriyoruz, içiyor. Öbürküsü avlanıyor. Can alıyor yaşamak için. Can alıyor yani. Avlanıyor. Ve o şekilde yaşıyor. Yoksa Kangal bizim yani. Sorun yok. Böyle demiştim, birkaç kişi kızmıştı bana, vallahi linç etmişlerdi beni ya hakikaten. Vay efendim, Kangal kurdu boğarmış falanmış filanmış ya. Bir, hayvanları niye kavga ettiriyoruz? İki, gerçek bir kurda bir bakın.

Kangal çok güçlü köpektir. Irklar arasında belki en güçlüsü ama dediğiniz gibi öbürküsü vahşi hayvan. Yazık olur kanga. Evet zaten niye gitsin abicim yani eleman. Benim kangalım olacak da kurdu. Ama tabii şimdi yaşadığın yerle de alakalı şimdi. İstanbul'da kangal olsa kurdun ne işi var? Orada adamın işi bu yani. Şey, sürüyü koruyor. Adam sürüyü koruyor yani, güdüyor. Sürüyü güdüyor. Bir sıkıntı olursa müdahale ediyor filan. Çok akıllı hayvan. 500 kelimeye kadar şeyi varmış. Öğrenebilme kapasitesi varmış. Ki ben kendimden biliyorum. Ben 500 kelime yok bende. 500 kelime diyorum.

Ya psikopat bu yıllar önce mesela bu köpekler böyle çok meşhur olmadan önce yok işte pitbulluydu oydu buydu filan çok bu insanlar tarafından bu kadar popüler Allah Allah diyemedim ya popül Allah Allah popülerleşmeden önce ha diyemedim ya papi çulo öyle kaldım. Bir laf vardı mesela kötü doberman yoktur kötü doberman sahibi vardır diye. Şimdi pitbull diye bir cins var biliyorsun hani artık zaten izinsiz beslenmiyor bildiğim kadarıyla ama yani burada suç %50 köpeğin şeyindeyse karakterindeyse hatta ben %50 bile vermiyorum %30 köpeğin karakterindeyse %70 besleyende ufacık bir tane böyle bir kaniş köpeği bile alsan mesela ufacık böyle kaniş alsan bu pitbull'lara falan yaptıkları eziyetler büyütürken sadece kavga etsinler daha hırçın olsun falan diye vallahi bir canlıya öyle davranılmaz hani al mesela ufacık bir köpeği karanlıkta besle işte kanlı etler yedir ağzına acı biber sür işte haftada iki kere su ver falan hiç gün yüzü gösterme göre döv devamlı döv köpeğin psikolojisi bu belki gücü yetmez ama o bile ölümüne saldırır. Bir dönem bu köpeklere böyle yüklendiler köpeğin karakteri de müsait ne oldu yükleyince aldı. Bu arada ufak köpekler daha psikopat biliyor musun? İyi ki gücü filan yerinde değil. Ufak o pinchers'lar falan var. Seni susan köpek gördün mü ufaklarda? Devamlı ya. Devamlı böyle mesela değil mi? Hiç susmuyor. Popülarite Serdar'cığım demiş. Diyemedim ya. Herkesin popüsü kendine. Diyemedim ben.

Dolar olmak isterdim. Değerim düşünce bile herkes beni konuşsun. Bekar olmak isterdim. Işık olmak isterdim.

Şu ukalalık konusu benim kanayan yaram. Bana da kaynanam diyor. Her hafta sonu onlara çağırıyor. Bir hafta sonu gitmeyelim, ukala gelin oluyorum demiş efendim. Ya abi aklımız ya, ben de öyle mesela aklımızın yetmediği şeylere aman bırak çok ukala filan diyor mesela. Kimine gaz veriyorsun mesela ukala ukala ukala ol diye. Kimine ukala olma ukala olma ukala olma falan diye. Ama hani onumuzdan dokuzunda var. Maalesef var yani. Onumuzdan dokuzu üzülerek söylüyor. Ukalayız abicim. Onumuzdan dokuzu. O bir tanesi de henüz değil. O da olacak. Ukalayız. Çünkü olmama gibi bir lüksün yok. Etraftaki herkes her şeye karışıyor çünkü. Hani seni binanda, oturduğun apartmanda ukala biliyorlardır. Başka birini iş yerinde ukala biliyorlardır. Öbürküsünü aşk hayatında ukala biliyorlardır. Bir diğerini ailede ukala biliyorlar. Olmama lüksün yok. Olmamak için herkesin her dediğini yapman lazım. E o da bu yani. Aman çok egosu var bunun. Benim arkadaşım karısı için diyor ya. Hani bir şey oluyor mesela. Aman abi bizimkinin egosuyla uğraşamam ben ya. Vallahi öyle diyor. Şile neymiş burası? Şile Tekeköy'ü karakol komutanımızın doğum günüymüş bugün efendim. Mehmet Çınar. Komutanım doğum gününüz kutlu olsun. Selam ederim. Mutlu yaşlar dilerim. Geçmiş yaşınızda yapmayı isteyip yapamadığınız her şeyi yeni yaşınızda yaparsınız inşallah komutanım. Selam ederim. Ellerinizden öperim. Selamlar. İş yerinde kimseyle konuşmuyorum diye bana da ukala diyorlar mesela demiş efendim. Kimse konuşsan olmuyor musun mesela? Kimseyle konuşmuyorsun diye. Niye konuşmuyorsun mesela? Bir de o var. Hani gel tabii canım bak tercihin de bu olabilir yani. Kimisi var mesela hani iş yerinde kimseyle konuşmaz, dışarıda çevresi vardır. Kimisi dışarıda kimseyle konuşmaz orada.

0: vardır falan filan. Ha, en güzeli böyle insanları duymayacaksın demiş efendim. Benlik bir şey değil. Ben yazılanları okuyorum sevgili dinleyenler. Ben hani bunlar benim fikirlerim değil ha, bak yazılanları okuyorum. Bak. Bu yani. Üniversitedeyken de hocalar da dahil olmak üzere bana ukala diyorlardı. Hiçbir geziye falan katılmazdım. Açmıyordu beni çünkü onlar. Neymiş? Valla onların gözünde çok ukalaydım ama üniversite haricinde hiç kimse bana ukala demez demiş efendim. Allah Allah. Anladım. Bu hayat sizin canım. Ne diyeyim yani. Benim değil ha, bak yazılanları okuyorum sevgili dinleyenler. Sonra bana yapıştırmayın. Saat kaç? 22.03. Bir ara, aradan sonra geleceğiz saat başı arası. Ver kardeşim arayı.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: uymadığın bir kural söyle bana. Bana uymadığın bir kural söyle.
1: Çimlere basıyorum. Çimlere basmak faydalı.
0: Bazı çimler öyle.
1: Her çim bence.
0: Nasıl her çim?
1: Bence çim çimdir yani, başka çim mi var?
0: Hayır oğlum, bir çim çeşidi var, onun üstüne basman lazım.
1: Yasak olsa futbolcular çimde oynamaz.
0: Ama o çim öyle değil ki ya. Lan sen oğlum parktaki bahçelerdeki çimle şey... Düşse belediye ceza kesiyormuş. Sayın Osimhen, çimlere bastığınız için. Bak o İtalyan çimiymiş. Üstüne basınca direnci artıyormuş. İtalyan çimi.
1: Bence evet. Öyle bir şey yok.
0: Nasıl öyle bir şey yok?
1: Yani yok.
0: Ve Adem yine bak, ilim, bilim, irfan hiçbir şey yok. Sadece itiraz var. Bence bilim diye bir şey yok.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Çok özürler olsun sevgili dinleyenler. Az önce saati 22.03 demişim. 23.03 diyecektim. Pardon, kusura bakmayın. Özür diliyorum. Değerli dinleyenlerime ve dikkatli dinleyenlerime selam ederim, özür dilerim. 23.03'tü söylediğimde 22.03 demişim. Kusura bakmayınız efendim. Bana uyup da saatini ayarlayan varsa bir daha yapsın. Onun için bir bilgilendirmek istedim sizi.

Hans olurdum. Çünkü eşim bana her zaman sen Hanzo'sun dediği için. Hans olurdum. Hanzo. Kemal Sunal geldi aklıma. Eşim dediğine göre Hanzo dedi kesin erkektir bunu yazan. Yani kadın değildir diye düşünüyorum. Genelde biz erkeklere böyle işte Hanzo, odun, kalas, sığır, öküz, ayı. Genelde biz erkeklere yapıştırılıyor böyle şeyler.

0: Çalıyor mu?
1: Alo.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba Serdar Bey.
0: Merhaba. Bak gördün mü, erkek abi çünkü yani erkeğe denir Anzo yani kadın.
1: Numarayı gördüm dedim kim ya falan, 212 normalde senin numaran da 530 olunca şaşırdım.
0: Abi bizde çok numara var bizde.
1: Biliyorum, numaralar bende zaten.
0: Numaralar bende abicim, ben bende. Nasılsınız abi, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, işten çıktım eve gidiyorum şu an.
0: Hadi bakalım, ne iş yapıyorsunuz?
1: Tekstil.
0: Tekstil.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Modern köle diyelim ona.
0: Ben karışmayayım abi, sonra linç yiyorum ya. Vallahi ya.
1: Doğru söylüyorum.
0: Ben karışıyorum. Ben bundan sonra neyi biliyor musun ya? Bundan sonra dedim ya, son birkaç sene ben sadece şakam gelirse yaparım, onun harici yorum yapmıyorum ben.
1: Yo biliyorum. O kadar linçleniyorsun ki bilinçaltına girmiş. Yani nasıl söyleyeyim? Samimiyiz değil mi?
0: Samimiyiz evet.
1: Ha. Yani sen nasıl böyle tam bir şizofrensin, bizi de o kafaya soktun.
0: Abi kendi deliliğine maske arama ne olur, bak gözünü seveyim. Yani. Sana
1: yo, ama
0: çok özür diliyorum. Milli takım tişörtü gönderiyorum abicim size, olur mu?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim sayın abim, adınız ne acaba?
1: Adım İzzet.
0: İzzet. Neredendin İzzet, özür dilerim sorduysam.
1: Küçükçekmece. Pazartesi de aramanı bekliyorum. Normalde pazartesi arayacaktın beni.
0: Niye?
1: 9 Şubat'ta bir görüşmemiz olmuştu.
0: Evet.
1: Not ettirmiştin. Adem sana hatırlatacak. Ben söylemeyeyim.
0: He, notlarımız da var.
1: Aramazsan o zaman tekrar linç olacak.
0: Tamam, notla. Hayır tamam, ben bunu hatırlıyorum. Gözünüzün önünde Adem'e bu görevi veriyorum. 9 Şubat'ta. 9 Şubat demişim, pardon. Kaçındaydı?
1: 15
0: Haziran'da beyefendiyi arayacağız diye yayında söylemiştim. Eğer ki dedi, hatta şöyle oldu olay. Eğer ki dedim aranmazsa, bak gözünüzün önünde dedim Adem'e veriyorum görevi. Aranmazsa suç dedim ben de değil Adem'de, değil mi? Böyle bir konuşma geçti.
1: Aynen, dün kaza bir de hatırlatacağım demişti. O da yayında mesaj atmıştı sana.
0: Eyvallah. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Yani olur da mesela Adem yazmadı, ben aramadım. Yine linci ben yiyorum değil mi?
1: Abi canım.
0: He? Anladım abi, peki tamam.
1: Öyle stresi senden çıkartacağız yani. Senin izleyeceğiz ki.
0: Anladım
1: biz
0: abi.
1: Hani egomuzu tatmin edelim.
0: Anladım abi. Sorsalar mesela dışarıda, egolu benim ama nasıl olacak bu iş? Hani dışarıda sorsalar ben olan. Neyse abi, sıkıntı yok. Bak hep söylüyorum yıllardır. Her gece saat 10'da yayındayım. Stresi mi var, sinirim var? Ara beni fırçala, hiç sıkıntı yok yani hiç.
1: Yok zaten, Allah razı olsun. Sen de olmasa stres atacak yer yok zaten.
0: Sağ ol abi, ben gittikçe stres topuna çevirdim beni. Onun için ben ufaktan ayrılıyorum aranızdan. Abi tişört gönderdim sana. Çocuklar arayacak seni. Öpüyorum seni. Görüşürüz.
1: Tamam. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Görüşmek
0: eyvallah üzere. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ ol abi.
1: Sağ ol abi.
0: Sağ olasın. Teşekkürler. Aynen, karanlıkta ıssız yerde yürüyen adam yazmış. Mümtaz abi öyle yazmış. Adem, Mümtaz abinin adı geçti de sorayım dedim. Mümtaz abinin telefon açıp bedeni soruldu mu milli takım tişörtü için Ademciğim? Acaba hani soruldu mu acaba? Konu nedir? Vallahi konu, sevgili dinleyenler, normalde insan olmasanız ne olurdunuz muhabbeti. Yani bunu soruyorum ama hani yeni açtığınız için programın başlarında böyle bir mevzu oldu. İnsanlar onlara neden ukala denildiğinin hikayesini yazıyorlar. Mesela bak arada şurada var bir tane. Evet şöyle. Maaşıma zam yapmadıkları için istifa ettim. Bütün ailem bana ukala diyor demiş mesela. Hani onu yazıyorlar. O aralardan hani 3-5 tane o mesajları da görüyorum. Şurada var mesela bir tane. Dur bakayım. Evet. Kocamla anlaşamıyoruz. Boşanma kararı aldım. Bunu aileme söyledim. Ne kadar ukalasın. Millet koca bulamıyor. Sen bulmuşsun, boşuyorsun. Egon çok yüksek dediler demiş efendim. Sorun yok. Genelde mesela bu bir şey istenince olur mesela. Ay şunu bana versene, verme. Ne kadar ukalasın. Bu olabilir ya. Buna takılmamak lazım. Bu dünyada ukala olmama gibi bir şey. Çünkü ukalalığı gerçek anlamda, hani egosu yüksek anlamda. Bak demin de hani abi ne dedi? Egoyu dedi. Sen de dedi tatmin edeceğiz dedi. Sıkıntı yok. Ben parasını alıyorum. Problem yok. Ama olmama şansın yok. Çünkü devamlı bir yerlerden bir istek var. Ve yapmadığın zaman maalesef işte ukala oluyorsun. Şımarık oluyorsun. Burnu büyük oluyorsun. Egosu yüksek oluyorsun falan. Biri mesela borç istesin senden. Abi 10 bin lira versene ya. Yok veremem. Ne kadar egolusun ya. Yanlış kullanıldığı için her an erkeğe her şey olabiliyor yani, her şey, hiç takılma böyle şeylere. Diyorum ya, problem yok, ben hafta içi her gün saat 10'da buradayım. Canın mı sıkkın, karınla mı kavga ettin, kocana mı sinirlendin, egon mu yüksek, ara beni fırçala.

Beni hiç. Sorun yok, hiç sorun yok yani. Kolay kolay kimseyle iletişim kurmadığım için ukala lafı yiyorum demiş efendim. Yersiniz abi. Niye konuşmuyorsun sen de insanlarla? Aşk olsun. İnsan olmasam yapay zeka olurdum. Her şey bildiğim söylenir. Çok bilmişliğimle ünlüyümdür. Demiyorlar mı ukala diye? He? Demiyorlar mı? Aşk olsun. Ay bu da her şeyi biliyor. Çok egolu ya falan diye. Demiyorlar mı?

0: Çalıyor mu telefon? Çalıyor galiba, evet. Çok bilmişi arıyorum. Tişört vereceğim. Arıyorum ama ulaşabilirsem. İki kere daha çaldırır kapatırım. Bu bir. Son çalış. Gidiyor tişört. Haberiniz olsun. Hadi bir kere daha çaldırayım. Evet, yok, ulaşamadık, tişört gitti. Tişört vermediğim için ukala değilim değil mi şu an? Şey olsun, ne kadar ukala ya, vermedi tişörtü falan. Babam beni yıllardır yanında çalıştırıyor. Maaşımı da o belirliyor. Ayrılmak istiyorum, başka bir yerde çalışıyorum dedim. Bunu söyleyeli 2 hafta oldu. Vay hain, vay ukala, vay nankör dedi. 2 haftadır benimle konuşmuyor demiş efendim. Stresör ayağınıza geldi. Evet. Dur, nerede? Onu anonsunu yapayım. Şöyle, evet. Şuradan mıydı? Neredeydi o ya? Aha, da kapa. Heh. Şu galiba. Evet.
1: Stresör ayağınıza geldi. Kocanızla mı kavga ettiniz? Karınıza söyleyecek 2 çift lafınız mı var? Ukalalık mı yapmak istiyorsunuz? Egonuzu mu okşatmak istiyorsunuz? Hafta içi her gece saat 10'da Alem FM'de. Ara beni, fırçala beni. Ara beni, fırçala beni.

Sene 1993. İlk şehir arası seyahatim İstanbul'a. Radyoda gibi gibiyim. Vay be, Selahattin yazmış. Merhaba abi. Selam ederim. Konuyu alayım. Konu insan olmasaydın ne olurdun? Hani eşya olur, ne bileyim, alet olur, edevat olur, gaz olur, katı olur, sıvı olur, uzaylı olur, hayvan olur, bitki olur. Artık aklına ne geliyorsa. Ve neden sevgili dinleyenler, ve neden? Nedeniyle daha çok ilgileniyorum. 0536-901-8902 0536-901-8902. Ve eğer ukalalık olmazsa güzel katılımlara canlı yayında milli takım tişörtü veriyorum. Yani, onu söyleyeyim ben. Ukalalık olmazsa veriyorum. Kimseyle muhatap olmadığım için bu bedenci, beden eğitimi değil, egoluymuşum. Kıskanıyorlar bizi. Haşortman, tişört, spor ayakkabı, canım isterse terlik. Kimseyle konuşmadığın için mi? Konuşmayana genelde öyle derler ama. Hani ya içe kapanık derler, ya belirli bir yaştan sonra da aman çok egolu, kimseyle konuşmuyor ya. Aman. Serdar Bey, ben de mesela bir ortamda veya birebir biriyle konuşurken bir konu ilgimi çekmiyorsa çok iyi dinliyor numarası yapıp kendimi kapatıyorum. Bazen şarteli indirdiğim

için ya da mimiklerimle cevap verdiğim için burnu havada diyorlar. Ailem de dahil demiş efendim. Ya evet abi, ukala diyecekler, şımarık diyecekler, egolu diyecekler diye hiçbir şey cevap veremiyoruz korkudan ya. Vallahi bak hiçbir şey cevap veremiyoruz. Aman abi dur şu şunu demesin, aman şu şöyle olmasın, aman bu böyle olmasın filan. Dur bakayım. İsviçre çakısı olurdum. Her işi ben yaptığım için. Yine muhabbete. İsviçre çakısı mı, İsveç çakısı mı? Ben köprünün adını da karıştırıyorum. Orhan Gazi mi, Osman Gazi mi mesela? Karıştırıyorum onu da. Hemen bakacağım. İsviçre çakısı mı, İsveç çakısı mı? İsviçre çakısı mı, İsveç çakısı mı? Heh, zaten doğru. İsviçre çakısıymış. Tamam. Hani beynimde yer etsin diye her seferinde girip kendim bakayım. Yarın sor, yine yok bende. Bazı şeyler. Mesela köprünün adı yine yok bende. Orhan Gazi mi, Osman Gazi mi? Hiç. Şu an hani milyoner olmak ister yarışmasına katılayım. Soru çıksın, vallahi joker kullanırım. O kadar yok yani şu an.

Yo, beni zannettikleri için değil. Bildiğin egolu bir insanım. Kendimi beğenmişim. Çok da umurumda yazmış birisi. Sana bir şey olmaz anacığım, sana bir şey olmaz. Onların derdi bizde, mülayim insanlarla. Sana bir şey olmaz. Senden lafı yiyeceklerini bildikleri için senden. Sana bir şey demezler. Sana bir şey olmaz. Maç saati neredesin? Vallahi yüksek ihtimalle evdeyim. Ya da başka birinin evindeyim, bilmiyorum. Hani ama maçı seyredeceğim. Yayında mısın diyenler var. Yok ama bizim çocuklar yayında. Fatih ile Umut yayında bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorum herhalde. Onlar yayında. Aferin çalışsa, ben de onların yaşındayken hep geliyordum, yapıyordum ben de. Bizimkiler yayındalar diye biliyorum.

İnsan olmasaydım Mona Lisa tablosu olurdum. Çünkü sürekli çevreme donup bakıp dinleyen biriyim demiş efendim. Onun şeydeki bile, müzedeki bile gerçek değilmiş. Öyle diyorlar. Dünyadaki bir milyarderin şeyindeymiş. Evindeymiş. Hala şifresini çözemediler yani. Da Vinci bile o kadar şifre koymamıştır bence ona. Adam çizerken şey yapmıştır belki de. Belki de yani. Lan şunu şöyle bir gülüyor mu ağlıyor mu yapı belli olmasın falan diyor. Ne mana yüklediler yüzyıllardır şey yani. Neler yüklediler yani.

Kocam mesela çok ukala. Kaçta geleceksin yazdım. Neden demiş. Bu şimdi ukalalık değil de nedir demiş efendim birisi. Ya işte ukalalığın ne olduğunu bilmediğimiz için ben de dahil buna. Herkese ukala diyoruz. Yani ukalalığın ne olduğunu bilmediğim. Benden şarkı istiyorlar mesela. Çalamam diyorum. Ne kadar ukalasın diyorlar mesela. Bu kocanız neden demiş ne kadar ukalasın. Bak başka birisi kocasıyla anlaşamıyor. Boşanmak istiyorum demiş ukala olmuş falan. Yani ukalalığın ne olduğunu bilmediğimiz için mesela yere çöp atana da ukala diyoruz mesela. Tükürene de ukala diyoruz falan. Yani gerçek anlamı ne acaba? Bilmediğimiz için...

İnsan olmasaydım eğer ya koyu renkli kot pantolon ya da beyaz renk bir gömlek olurdum demiş bizim Muhammed. Ne yapıyorsun Muhammed, iyi misin ya? Başka bir Muhammed yazmış, Muhammed Yıldırım. İyi geceler, uzun zamandır dinleyemiyordum. Allah rahmet eylesin efendim, başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun, sizinkiyle beraber hepimizin, tüm ölmüşlerimizin. Amin amin amin inşallah. Toparlamaya çalışıyorum ben bu. Geceleri dinle bizi, inşallah toparlamana yardımcı oluruz. Hani gece dedim diye illa geceye değil. Bu arada sadece gece dinleyenler bazen şey oluyor mesela. Hani aralarda eskiden bir adam vardı, o çok takılıyordu mesela. Ama o gerçekti. Serdar Bey, sizin gibi köklü bir radyoya yakıştıramıyorum. Gündüz saatlerinde birebir sizin tekrarınız var. Hani tekrar da değil, adam aynı, adı bile Serdar. Yakışmıyor size, bari söyleyin adını değişse. Serdar Trafikte'den bahsediyor. Mal aynı mal sevgili dinleyenler, ben. Yani mal olan ben, aynı mal. İçerik birazcık farklı. Hani Serdar Yayın'dan içeriği bambaşka o çıktığından beri. Ama bu bilerek yapmış olduğum bir şey değil. İlk başladığım günde hani bu Serdar Yayın'da böyle başladı. Böyle de devam ediyor. Serdar Trafik'te öyle başladı. O da öyle devam ediyor. O da içerikler birazcık farklı. Hani dinlemek isterseniz trafik saatinde de sesleniyorum size Alem Efendi. Saat 16'da sevgili dinleyenler. 16-18 arasında.

Gece yemek yeme işi nasıl? Hala yemiyor musun demiş. Yok, yemiyorum hala. Gece yemek yemiyorum. Yarın gündüz ne yiyeceğiz? Ne var? Ne yiyeceğiz yarın gündüz? Ne var? He? Ne yiyeceğiz? Teklifleri açıyorum. Ne yiyeceğiz? Gündüzü bekliyorum yani. Güneş doğsun da yemek yiyeyim diyor. Çok zor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Spor yok, hiçbir şey yok. Daha henüz onlara başlamadım. Sadece gece yemek yemeyi bırakarak bir hafta içerisi... ikinci haftaya girdik galiba. Bir hafta yeni bitti işte. Bir hafta yeni bitti. 4,5 kilo vermişim ben. Ama gece yemek yeme bende çok büyük sıkıntıydı, onu söyleyeyim ya. 4,5 kilo. Dolaşmak ister aklı başında. Hiçbir bir şeyimiz yemiyorum abi. Yemiyor, kanıma girmeyin, yemiyorum ben.

Yarın sabah uyanınca tost ye demiş efendim. Mantı var yer misin yazmış birisi. Ha ne var diye sorduk ondan tamam. Mantı var yer misin? Kek yaptım yer misin? Sağ olun teşekkür ederim yemem. Biri bir şey yazmış. Büyük ihtimal yeni nesil çocuklardan bir tanesi. Hani yayında okuyamayacağım bir şey. Var yer misin yazmış. Güzelim herkes yediğinden ikram eder. Hani sen yiyemediğini kalanı bize ikram ediyorsun herhalde. Sıkıntı yok sabah uyanınca yersin kalanı da. Hani yani. Bak bize biz öyle kek, mantı falan bizim ikramlar bunlar. Senin adına üzüldüm. Bizim yediğimiz bunlar. Biz bunlardan ikram edebiliriz. Sen de yediğin için onu da ikram ettin demek ki. Şimdi git sor buna ukalayız biz.

0: Evet, yine bir çok bilmiş var. Hattımızın diğer ucunda. Çalıyor ama dur bakayım. Çalıyor mu daha doğrusu? Ne kadar görüyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhaba sayın çok bilmiş.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Yani etrafınız tarafından böyle mi bilinirsiniz? Çok bilmiş taraf mı
1: evet,
0: derler size?
1: Genelde evet. Hiç genelde mi? O şekilde biliniyorum.
0: Hiç mi susmazsın?
1: Yok, hayır. Her konuda bir fikir sahibiyim.
0: Her konuda bir fikir sahibisiniz.
1: Evet, muhtemelen bir yorumum, bir fikrim olur.
0: Peki, uzaylı var mı?
1: Yok, bence.
0: Yok. Peki, yok dedin diye... ya.

0: Ya bırak Allah aşkına, nasıl yok filan diye böyle aşağılayanlar oluyor mu? Ben mesela yok diyorum, hep böyle hakaret ediyorlar bana. Sanki evet, var, sanki yani. Var da ben inkar ediyormuşum gibi yani. Olduğu
1: şey diyorlar şey. Genelde kolpayı bırak ya, kolpa yapma.
0: He, uzaylı yok diye. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
1: Diş hekimiyim.
0: Diş hekimi misiniz?
1: Evet.
0: Bize de tam kanal lazımdı biliyor musun hocam?
1: Gelin buyurun, beklerim.
0: Yok yok, sağ olun efendim, teşekkür ederim.
1: Ne zaman isterseniz Serdar Bey.
0: Neredensiniz Acep siz?
1: Ben Beşiktaş'ta çalışıyorum.
0: Beşiktaş'ta çalışıyor. Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş doğru mu?
1: Evet, İstanbul Beşiktaş.
0: Anladım hocam, peki. Şu an neredesiniz, evdesiniz?
1: Şu an evdeyim, Nişantaşı'nda.
0: Bravo. Gece yemek yemeyle alakalı derdiniz, sıkıntınız var mı acaba?
1: Yani çok şükür yok. Çok eskiden vardı, bir 5 yıl öncesine kadar. Üniversite çağlarında vardı böyle bir ekmeği ısıtıp tereyağı üstüne sürüp.
0: Gece sen delirmişsin abla. Sen delirmiş, çıldırmış olmalısınız. Yani gece kalkınca ekmeği ısıtıyorsun, tereyağını söylüyor. Bir de tereyağını anne baba memleketten gönderiyordur yüksek ihtimal.
1: Tabii öyle, tabii.
0: Nerelisiniz?
1: Ya da ev arkadaşların memleketten gönderdi. Aslında Adıyamanlıyım ama orada yaşamadık.
0: Oradan da ne gelir ha, vallahi maşallah ya.
1: Evet, geliyordu böyle.
0: Peki siz şu an mesela yanınızda biri var mı? Siz evli misiniz, tek misiniz, nesiniz siz?
1: İçeride annem var. Televizyondan yayını açtık. O oradan dinliyor. Ben odamdan konuşuyorum.
0: Teyze yedirme bu kıza. Yedirme, vallahi evde kalır ha, bak başına kalır söyleyeyim ya.
1: Geldi o da diyor ki sen bu sefer kilo almışsın.
0: Yani üstümüze vazife değil tabii ama bak yani hiç. Şimdi böyle sorular sorunca bana tombikler bana uyuz oluyorlar mesela. Yok, böyle sorular sorunca. Kaç kilosunuz?
1: 55.
0: Bir şey yok ya, 50 tabi boya yok, bağlı yani eğer boy 1.20 ise 55 kilo tabi.
1: Yok, 1.60'ım, o kadar değil yani.
0: Topuksuz.
1: Topuksuz.
0: Topuksuz 1.60.
1: Ameliyatta ölçülen 1.60.
0: Anlıyorum efendim, peki, çok bilmiş hanımefendi. Aa, bana da şey yazmış, Serdar Bey diyeti boş verin, Yeniköy'de mükemmel bir kruvasan kahvaltısı var, sabah onu yiyin. Biliyorum efendim, gittim, sence kaçar mı?
1: Yok, kaçmaz sizden, tahmin edebiliyorum.
0: Gittim. Vallahi yemeğin haricinde bayağı da geziyorsunuz ha. Onu da söyleyeyim yani.
1: Evet, evet çok gezerim. Siz gelmiştiniz Ankara'ya gelmiştiniz 2017'de Kuğulu Park'a, hatırlıyorsunuzdur belki.
0: Gazi Üniversitesi gösterisi öncesi galiba, doğru mu?
1: Efendim?
0: Gazi Üniversitesi gösterisi öncesi herhalde.
1: Onu tam hatırlayamıyorum ama sadece Kuğulu Park'taki akşam yayınınıza geldiğimizi hatırlıyorum ben.
0: Kim, arkadaşlarla mı gelmiştiniz?
1: Evet, arkadaşlarla gelmiştik.
0: Yok mu o tarihe?
1: Adem Bey de vardı.
0: Yok mu o tarihe şey denk gelen bir şey, bir fotoğrafa beraber çekildiğimiz?
1: Var, fotoğrafımız var. Galiba siz paylaştınız, ben de paylaşmış olabilirim. Ona birazdan Instagram'dan bakıp size göndereyim.
0: Harika bir insansınız. Ne olur bana bir gönderin. Ben böyle şeyleri çünkü tutuyorum. Bende vardır zaten. Eğer çekildiysek bende vardır.
1: Sizde de vardı. Evet. Tamam. Sizde de vardı. Ben size atacağım bunu. Paylaşabilirsiniz.
0: Yıl kaç efendim?
1: 2017
0: dediğinde sanki böyle yakınmış gibi geliyor ama 10 sene geçmiş neredeyse.
1: Evet yani aynen. Evet. 2017. Geçti. O zaman üniversitedeydim, şu an çalışıyorum.
0: Tamam, o fotoğrafın karşılığında ben de size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum efendim.
1: Aa, çok teşekkür ederim Serdar Bey, çok sağ olun.
0: Rica ederim, bedeninizi burada söylemeyin, arkadaşlar arayacak, tamam.
1: Tamam. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Unutmayın ama. Tamam mı? Gönderin fotoğrafı.
1: Tamam.
0: Unutmayın.
1: Tamam. Tamam, göndereceğim. Yok.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Teşekkürler efendim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bak Adem ne yazmış? Diyor ki Şebnem Ferah'la sabahladığımız organizasyon. 2018-2017 değil. Evet. Adem Şebnem Ferah alçıyı aldı da otelde. Hani ben Şebnem Hanım'la hiç tanışmamıştım daha önce. İlk defa orada tanıştım. Hani hiç denk gelmiyor. Çok cici, çok gerçekten en az şarkıları kadar çok güzel insan yani. Ciddi söylüyorum, en az. Hatta canım çekti, çalalım bir tane. En az şarkıları kadar güzel bir insan. Sohbeti, muhabbeti, oyu buyu falan yani çok çok iyi bir insan. Aynı otelde kalıyoruz, etkinlik için gitmişiz. İşte birimiz gösteri için gitmiş, birimiz yayın için. Şebnem Hanım konser için gelmiş falan. Galiba aynı sahnedeyiz hepimiz de. Abi otelde böyle bir masa oldu. Biz Şebnem Ferah, ben, işte Adem falan aynı masada oturduk. Benim ertesi gün yayın mı var? Hatırlamıyorum ya, bir şey için gittik yani, yine işle alakalı bir şey. Ben dedim ki Ben dedim çıkıyorum odaya. Yani uyuyamayacağımı biliyorum da en azından dedim birazcık dinleneyim. Ben bunu derken saat kaç abi, yani bir falan da öğlen. Şey öğlen demişim, akşam.

gece. Bir falandı gece. Masada da işte Adem, Şebnem Ferah, birkaç arkadaş daha var böyle. Tamam dediler bana. Ben işte iyi akşamlar dedim. Şebnem'le de vedalaştım. Görüşmek üzere, çok memnun oldum falan. Ben odaya çıktım abi. Abi sağa dönüyorum, uyku yok. Sola dönüyorum, uyku yok. Kalktım telefondan, ona bakıyorum, vakit geçmiyor. Buna bakıyorum, vakit geçmiyor. Hani şöyle yapıyorum, vakit geçmiyor filan. Abi sabah saat 4:30 dedim ki bir lobiye ineyim ben. Hani bir bakayım yani ne oluyor, ne bitiyor. Uyku yok çünkü, haram oldu uyku. Sabah saat 4:30 lobiye indim. Adem, Şebnem Ferah, Alçı. Şebnem Ferah beni gördü. Bana gözler, bak gözlerden şunu, ne olur beni kurtar diye bakıyor. Yani al beni bu hayattan diye. Gittim Adem'i aldım da, yazık günah, Şebnem de çıktı odaya uyudu. Yani aldım da, artık kaç saattir orada, ne anlatıyor, ne yapıyor falan, yani hiç bilmiyorum. Adem hala soruyor, ne konuştunuz oğlum o kadar diyorum. Öyle havadan sudan diyor. Lan bir insan Şebnem Ferah'la sabah 4:30'a kadar havadan sudan ne konuşabilir ya? Ne konuşabilir ya? Bayburt'u mu anlattın, ne yaptın oğlum? Şimdi Şebnem Ferah deyince de abicim, yani hangi şarkısı ya? Şöyle yapalım mı? Ben söyledim, bir Şebnem Ferah şarkısı çalacağız. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Hangi Şebnem Ferah şarkısını çalayım? Önümde en çok gördüğümü çalacağım. Buyurun bakalım, siz seçin. Hangi Şebnem Ferah şarkısını çalayım? Buyurun bakalım. ...536-901-8902... ...536-901-8902... ...sevgili dinleyenler...

Bir şey diyeyim mi? Hiç beklemediğim bir şarkı çıktı ya. Vallahi. Hiç yani hiç beklemediğim bir şarkısı çıktı. Hatta şundan o kadar emindim ki değiştiriyorum şu an. Vallahi. Tabi bu da var da. Hani hiç beklemediğim bir şarkısı çıktı. Allah Allah.

Tamamdır, buldum. Evet. Vallahi önümde en çok bunu gördüm sevgili dinleyenler. Bana bıraksaydınız ben başka bir şarkısını çalacaktım ama siz bunu istediniz yani, en çok bunu gördüm. Ya da güzel bir teşkilatlanma oldu. Ya da evet. Hazır mıyız? Buyurun bakalım. Evet.

Son şarkıyı da böylelikle sizin istemiş olduğunuz şarkı yaptık sevgili dinleyenler. Mevzu ufaktan ufaktan biter. Yarın sınav var. Sınava girecek tüm kardeşlerime selam ederim. Gerçi birçoğu yok aramızda şu anda. Onlar dinleniyorlar, uyuyorlar. Ama aileleri, velileri, işte büyükleri burada. Çocuklara çok yüklenmeyin sevgili abilerim, ablalarım. Başarılar diliyorum. İnşallah çalıştığınızın, emeğinizin hakkını alırsınız. Ama üzülmeyin ki hayat zaten bir sınav. Tek bir sınav. Koskoca hayatta uzaktan bakınca görünmez bile. Başarılar diliyorum sevgili kardeşlerim. Velilere de sabırlar diliyorum. Kolay gelsin efendim. Pazartesi günü konuşuruz muhabbet üzerinden. Milli takımımıza pazar sabahı başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü güldürecekler değerli dinleyenlerim. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum değerli dinleyenlerim. Bendeniz Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. YouTube kanalımda pazar günü saat 13'te, yani öğlen 1'de yeni bir telefon şakası yayınlayacağım size. %80 yayınlayacağım. Şakayı çektim. Bir sıkıntı yok. Sadece izin konusuyla alakalı birazcık ufak bir problem yaşıyorum.

0: diyoruz. İnşallah izni alacağız. YouTube'da pazar günü saat 1'de öğlen yani 13'te yeni telefon şakasını yayınlamış olacağız sevgili dinleyenler. Konusuyla alakalı birazcık ufak bir problem yaşıyoruz. İnşallah izni alacağız. YouTube'da pazar günü saat 1'de öğlen yani 13'te yeni telefon şakası konusuyla alakalı birazcık ufak bir problem yaşıyoruz. İnşallah izni alacağız. YouTube'da pazar günü saat 1'de öğlen yani 13'te yeni telefon şakasını yayınlamış olacağız sevgili dinleyenler. YouTube Serdar Gökalp, Serdar Gökalp. Instagram
1: alemfm.com podcastlerde.
0: Sarıyer. Pazar günü saat 1'de öğlen yani 13'te yeni telefon şakasını yayınlamış olacağız sevgili dinleyenler. YouTube Serdar Gökalp, Serdar Gökalp. Instagram pazar günü saat 1'de öğlen yani 13'te yeni telefon şakasını yayınlamış olacağız sevgili dinleyenler. YouTube Serdar Gökalp, Serdar Gökalp. Instagram
1: alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek ki yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.